Madem sordun, Hakim Bey. Dilim döndükçe bir bir anlatayım. Tam 9 yaşımda vazgeçtim çocuk olmaktan. Ellerimse hala küçücüktü reşit olduğumda. Bilya oynamaya fırsat bulamadım çalışmaktan. Benim okulum hayat, derslerimin adıysa ekmek kazanma sanatıydı. Öyle alavereden, sahtekarlıktan falan çakmam. Hakim Bey, ben dümdüz bir insanım. Hani az önce dediniz ya, dosyamda çok kabarıkmış ve evlat. Çok doğrudur hakimim. Bir o kadar da zapta geçmeyen icraatlarım vuku bulmuştur. 15 yaşımda tanışmışlığım ıslah eviyle, 17'sinde koğuşun en kıdemlisiydim anlayacağınız. Boya sandığımı tekmeleyen bir zat-ı muhteremi darp ederek başladım nezarethaneleri ziyaret etmeye. Önceleri misafirdim kodeslerde, sonraları ise kadrolu oldum adliye koridorlarında. Ekmek teknemin nöbetçisi olmakla başladı sabıkam. Sonraları ise eksik olmadı tutanaklarım. Suçludum desem de biliyorum ki bana inanmayacaksınız Sayın Hakim Bey. Vallahi sokaklarda kalıyorum ve çatı katı bile benim için lüks o zamanlar. 3-5 kuruş boya sandığından nasipleniyorum, ona da taş koymaya, engel olmaya çalıştılar. Kendini bilmeyen namussuz oğlu namussuzlar. Peki ne yapacaktım? Sessiz kalıp boyun büküp aç susuz mu kalacaktım yani Hakim Bey? Hırsız, namussuz olmaktansa zanlı olmak daha evladır benim için. Anlayacağınız sicilimin bembeyaz sayfaları, terazisi sadece açlıktan karardı ve bozuldu. Ne sahibimiz ne de sırtımızı yaslayacak dağımız da yok. Tek tabancayım. Bunu fırsat bilip üzerime gelenler de çok oldu. Bir infaz memuru vurdum. Yattığım koğuşta sebebini de sorma sakın Hakim Bey. Asabım bozuluyor anlatırken. Allah'tan ölmedi pezevenk. 3 yıl ek cezayla buldum tahliyemi. Çıktığımda tam 18'imdeydim. Babam öteki dünyaya terki diyar eylemiş. Yani hakkın rahmetine kavuşmuştu. Cenazesine bile kavuşamadım garibimin. İyice topal kaldım yani. Bir tarafım hep yarım kaldı. Küçük Emrah filmleri gibiydi hayatım. Kırmızı pabuçları giymeseydi Gülcan, her şey bambaşka olacaktı misali. Biz de serpildik ya. Sakallarım çıkmaya, boy pos o biçim kaşlarımla çatılmaya başlamıştı. Zaten cehennemin dibinde zebanilerle cirit atıyorum. Hayatım daha ne kadar kötü olabilirdi ki? Herhangi biri maazallah kükrese, yaka paşa indireceğim aşağı. Sinir katsayım milyar olmuş. Kendi halimde takılırken ona rastladım. Deniz gözlü

hep söylerlerdi ya, aşk, aşk, aşk diye. İşte ben de tanıştım 19'unda. Adı Bahar'dı. O döneme denk gelir Orhan Gencebay felsefesine tabi olduğumuz zamanların ilintileri. Bana kaderimin oyunu mu lan bu? Aldı onu benden, verdi zulümü. Hakim Bey, uzatmayın be. O da bana tavdı. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar'a Sarayburnu'nda isyan ettiği dönemlerdi. Emin önünde balık ekmek yediğimiz teferruatlar, kısacası aşkın aşk olduğu zamanlardı. Yarım umutlarla aşıktık birbirimize. Muratlarımız yamalı, bokşa gibi çok yakışıklıydı. Yırtık da olsa kaderimi seviyorduk işte be. Birbirimizi kendi halindeydi galibim. Ağzı var, dili yoktu baharımın. Tekstilde çalışır, para biriktirirdi evliliğimiz için. Ben de ne iş bulsam çalışırdım. Yeşil şam kıvamında pembe panjurlu ya da çiçekli perdeli bir evde hayalimiz. İşte ben bugün bu yüzden karşınızdayım sayın hakimim. Bir gün dişimizden tırnağımızdan arttırıp biriktirdiğimiz 3-5 kuruşla ev bakmaya çıktık. Zeyrek yokuşundan çıkarken birkaç zibidi yanımda yürüyen ve kafasını kaldırmayan baharıma, ulan yavrum bu ne güzellik, gel bize katıl gibi cümleler sarf etti. İşte o an benim bütün dünyam sinema filmindeki gibi ağır çekime bağladı. Kendimi de kaybetmişim. Hatırladığım tek şey polisin telsiz anonsları, ambulanslar ve toplanmış olan mahallenin sakinleriydi. Kendimi yine karakolda buldum. Bileklerimde kelepçeler. İki ölü, bir ağır yaralı var diyerek ifademi imzalattılar. Bir de şimdi şu anda duyduğum daktilo sesi. Sanırım yaz kızım, yaz dediniz. Yaz ablacığım, yaz. Bu dünyada bu kadar kahpe varken biz kovuşmuş olmaktan kurtulamayız. Ecevit de öldü be. Belki bu aşkı bir akşam affı kurtarırdı ama artık o da olmadığına göre baharımız kışa dönmüş demektir. Şimdi soruyorum size hakim bey. Ben miyim katil, yoksa katli vacip olanlar mı? Son sözüm olmaz benim. Adalet mülkün temelidir ya, ben kiracıyım be hep. Bilmem adalet bize ne biçer. Bizim mülkümüz de yok. Hakim bey, bizim mülkümüz para etmeyen gönlümüz. O da bizi beraat ettirmeye yetmez herhalde. Kalemini kırmadan önce son kez kararlı hakim bey, son kez yaz. De ki, ulan neyine sevmek garibanın, neyine bahar. Zengin yaşar kışla yazı, mevsim olsa ilkbahar. Gene üşüyecek sübyan, gene üşüyecek gariban.

Bir nefes, bir ah olsun Bahtiyar. Bir yanım bahar, ey bir yanım sakar. Bilenmiş yüreğimde gözüm aşikar. Korku yok gözümde, cesaretim var. Bilenmiş yüreğimde gözüm aşikar. Korkum yok gözümde, cesaretim var. Issız dağ gibiyim, cesaretim var.

Ana kurban, ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı, ağlıyorum ana. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahlarımla, sevabımla kol kanat oldun, sahip çıktın bana. 22 yaşımdan sonra

0: sen beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sen sahip çıkasın ana. Sen sahip çıkasın.
1: Burası

0: Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
1: Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

gittiğin yerlerden dönmedin geri. Yollara rest çektim isyanlardayım. Sonunda kırıldı sabrımın teli. Yıllara rest çektim isyanlardayım. Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rest

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş, benim az değil. Derdim çoktur kardeş, benim az değil. Derdim az değil. Ah, zoruna mı gitti kardeş, zoruna?

sevdim mi çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi, ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yaram.

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta

0: Muratla gönülden gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Muratla Gönülden Gönüle başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum cümlenize, cümlemize. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşamınız olsun inşallah. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize sevgiler, selamlar. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla inşallah Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. İki güzel şarkının hemen sonrasında SMS mesajlarıyla takriben saat 8'i 5-10 geçeye kadar hepsini paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'a geçeceğim. Hemen akabinde kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşacağım 9-10 geçeye kadar. Ondan sonra da WhatsApp'ta kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle. Duyan abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim, duymayanlara. Hadi bakalım, bismillah, babamın sürümün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Baba Müslüm'ünki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın startını vermiş olduk. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize tekrardan sevgiler, selamlar. Şimdi SMS mesajlarıyla inşallah günün ilk mesajıyla başlayacağız. Tahminen saat 8'i 5-10 geçeye kadar ne okuyabilirsem biraz da WhatsApp'tan okuyacağım. Sonrasında 8-10 geçe civarında da kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım 9-10 geçeye kadar. Duyan kardeşlerim, bu hafta artık hep böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Bilginiz olsun, saat 7'yi çeyrek geçe Allah nasip ederse yaşadığımız sürece, nefesimiz var olduğu sürece programımızı 7'yi çeyrek geçe başlatacağız. Gece artık kaçta biterse sıkıntı yok. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Süreç içerisinde duymayan kardeşlerim için bir kez daha hatırlatacağım. Hemen şöyle sayfamızı açtık. Hadi bakalım. Bismillah. T3B18 benim nefesim en değerlim. Her yolda yanımda olan, iyi ki doğdun, iyi ki benimsin. Seni çok seviyorum aslan kocam Burak Demirel. T3B18 Burak'cığım, güvendiğim dağım, kabul olmuş en güzel doğam. İyi ki sen aslan kocam, seni çok seven eşin hep yanında, ille de sen Burkim. T3B18 sabır acı olsa da meyveleri çok tatlıdır. Çok yakından meyvelerimizle birlikte kaldığımız yola devam. Seni çok seviyorum kocam Burak Demirel nefesim. T3B18 Burki, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Hep yanındayım canım eniştem. Seni seven kardeşin Musa Mikail. Nice beraber senelerimize Burak Demirel'e selam olsun. T3B18 aslan kardeşim Burak Demirel, iyi ki varsın. Senin gibi kardeş her kula nasip olmaz. Nice beraber senelerimize selam olsun Serkan Mersin. T3B18 Çam Dibi'nin sevilen ismi Burak Demirel radyo başına. İyi ki doğdun, iyi ki varsın aslan abim. Nice senelerimize Hikmet Efe Türksever. T3B18 canım kardeşim Burak Demirel'e selam olsun. İyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun. Beklenen ve sevilensin nice senelerimize Musa Hafızoğlu. T3B18 canım abim Çam Dibili Burak Demirel, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz kardeşin Batu. Her zaman bir telefon kadar yakınında beklenensin. T3B18 Burki, canım dostum, çocukluğum, iyi ki varsın kardeşim. Seni çok özledim, iyi ki doğdun nice senelerimize. Seni seven kardeşim Meto Hastürk. T3B18 benim aslan kocam Burak Demirel, arkamdaki sarsılmaz dağım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, özlenensin. Seni çok seven eşin Feride Demirel. Ben Şakran T4B14'ten tahli olan Vural Üstüm. Burada aslan abilerin başta olmak üzere Mert Ceyhan, Cengiz Hanlı, Emircan, Zılam, Aydın. Kardeşlerim Ömer Bayhan, Ömer Canter, Ömer Faruk Gülseven'e selam olsun. Cengiz Hanlı, Zılam, Emircan Aydın abim der ki yüreğimizi namluya sürdük, düşmeyen tetik utansın. Ben Şakran T4B14'ten tahli olan Ural Üstün. Buradan aslan abilerin başta olmak üzere Mert Ceyhan, Cengiz Hanlı, Emircan, Zılam Aydın, kardeşlerim Ömer Bayhan, Ömer Canter, Ömer Faruk Gülseven'e selamlar olsun. Cengiz Hanlı, Emircan, Zılam Aydın abim der ki yüreğimizi namluya sürdük, düşmeyen tetik utansın. Ben Şakran T3B14'ten tahli olan Vural Üstün. Buradan aslan abilerin başta olmak üzere Mert Ceyhan, Cengiz Hanlı, Emircan, Zılam Aydın, kardeşlerim Ömer Bayhan, Ömer Canter, Ömer Faruk Gülseven'e selam olsun. Cengiz Hanlı, Emircan, Zılam Aydın abim der ki yüreğimizi namluya sürdük, düşmeyen tetik utansın. Sayfamızı yenileyelim. Bir tane daha açalım. Evet. Tane daha sayfamızı açalım. Ben Şakran T4B14'ten tahli olan Vural Üstün. Burada aslan abilerin başta olmak üzere Mert Ceyhan, Cengiz Hanlı, Emircan, Zılam Aydın, kardeşlerim Ömer Bayhan, Ömer Canter, Ömer Faruk Gülseven'e selam olsun. Cengiz Hanlı, Emircan, Zılam Aydın abim der ki yüreğimizi namluya sürdük, düşmeyen tetik utansın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A28 koğuşundan tahli olan Celal namı der CCE. Aleykümselam Celal kardeşim. Koğuşla beraber soframı paylaşmış olduğum değerli abim Serkan Deniz başta olmak üzere Okan Yavuz, Mehmet Ongöner, Alper Öncel, Remzi Çakır, Ersel Bozkurt, Soner Akbaba, Cem Sevim, Mehmet Şimşek, Süleyman Erkal, Mustafa Sağ ve değerli kader ortağım Arda Özkırdar'a selam olsun. Bu günler gelip geçecek, herkes kalbin ekmeğini yer. Ben T4 B14'ten tahliye olan Vural Üstün, buradan Aslan abilerin başta olmak üzere Mert Ceyhan, Cengiz Hanlı, Emircan Zılamaydın. Kardeşlerim Ömer Bayhan, Ömer Canter, Ömer Faruk Gülseven'e selam olsun. Cengiz Hanlı, Emircan Zılamaydın abim der ki yüreğimizi namluya sürdük, düşmeyen tetik utansın. Sevval'den T4A2 koğuşuna yatan Bora Şimşek. O hasret kaldım kokundan öpüyorum. Özlediğim gözlerinden öpüyorum. Dokunamadım sakallarından. Beni seven o güzel kalbinden çok öpüyorum. Elbet bir gün sevdiğim. T3B18 nefesim Burak Demirel. Aslan kocam her zaman her koşulda yanındayım. İyi ki doğdun. İyi ki benim oldun. Seni çok seven eşin Feride Demirel. T3B18 Burak Demirel. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Her zaman yanındayım. Çam dibinin efsanesi Burak Demirel'e selam olsun. Nice beraber senelere. Abi ben Diyadin, selamun aleyküm, aleyküm selam Diyadin kardeşim. Kadın kapalı C6 koğuşundaki Dilor Reis, sana telefon açtık, kampüse gitmişsin, geçmiş olsun inşallah, bir dahaki telefonda görüşürüz. Sana mektup gönderdim, fotoğraf yolladım, inşallah ziyaretine geldiğimde görüşürüz. Abinin de selamları var. Abini sen

İyi ol yeter. Dilorey'se Müslüm Gürses'ten seni sevmeye devam. Şarkısı armağan olsun. Dilorey, kendine, sağlığına dikkat et. Yanındaki kardeşin Ecem Nur'a da selam olsun. Sana değer veren arkadaşlarına da selam olsun. Kimseyle işin olmasın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Enes Aydın'dır. Aleykümselam Enes kardeşim. T1B16 koğuşunda olan abim Ali Endek ve Osman Temel. Dostum, biz rengarenk hayatların renkli çocukları değil, karanlık bir hayatın kader mahkumlarıyız. Gecenin suçu yok. Acılarımız çok karanlık. Yeter ki umudumuz olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatınıza. Dost ve abilerime İsmail Tunç Bilek'ten bir ayrılık, bir yoksulluk armağan olsun. Ali Cezaevi B11 Yağmur Boyunduruk'a. Canım kardeşim, seni çok seviyorum. İyi ki benim kardeşimsin. İyi ki varsın. B10'da yatmakta olan Melike Tekeli kızı. Bizi merak etme, biz iyiyiz. Sen kendine iyi bak, seni çok ama çok seviyoruz. B10 koğuşta yatmakta olan bütün arkadaşlarına sevgiler, saygılar. Allah yar yardımcınız olsun. Allah tez vakitte hepinizi kurtarsın inşallah. Ben baban. Seni çok seviyorum. Gümüş Bala Prensesi. Hepinizi Allah kurtarsın. Amin prensesim. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Yiğit Ağrı. Aleykümselam Yiğit kardeşim. T1C15 koğuşuna yatan aslan kardeşim Baran Eroğlu Temel abi aradı. Sana çok selamı var. Berkay abinin mahkemesinden çıktık. Ertelendi mahkeme. Haberin olsun. Bugün mutlaka ara. Çağlar'ın, Berkay abinin, Polat'ın sana çok selamları var. Seni çok özledim ortayım. Aslan gibisin, hep öyleydin. Döneceksin elbet bir gün. Semtine Esenderen'in aslanı, Allah'a emanet ortim. Seni unutanın kanı kurusun. Bir gün gelir özgür kalır tüm düşlerin. Ahmet Kaya Karanlıkta şarkısı armağan olsun. Şakran Cezaevi T2 A16 koşulan Mehmet Recep Tekin. Canım eşim, seni çok seviyorum. Kendini sakın yalnız hissetme. Ben senin hep yanındayım. Hep kalbimdesin ömrüm. Seni çok ama çok seviyorum ömrüm. Manuş Baba iki gözümün çiçeği armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1B5 koğuştan Seyitan Çakmak radyo başına. Aleykümselam kız kardeşim. Seyitan Çakmak radyo başına. Sevgilim, avukatla konuştum. Yazılmış dedi. Yarın tekrar gideceğiz dedi. Duruşma günü cuma günü belli olacak büyük ihtimal. Haber vereyim dedim. Bir gelişme olursa yine sana buradan yazacağım. Sevgilim, az kaldı Allah'ın izniyle kavuşmamıza. Seni çok seviyorum ömrüm. Bu arada Mem Ararat konserine ikimize bilet aldım. Allah nasip ederse beraber o konsere gideceğiz inşallah. Ben T1B13 koşunan Uğur Tezcan. Kadın kapalıda olan değerli insan Elmas. Geçmiş olsun. Allah'a emanet ol, seni seven Tezcan. Aynı ortamı paylaştığım canlarım Osman Kara, Emrullah Korkmaz, Emre Aygün, Mehmet Emir Mogan, Mehmet Demir Pençe, Kerim Bakır ve Adnan'a selam olsun Tezcan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B13'ten Emrullah Korkmaz. Aleykümselam Emrullah kardeşim. Senin aracınla kadın kapalıda bulunan canıma can olan kadınım Hasret Korkmaz radyo başına. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir canım. Hasret Korkmaz'ıma oy Hasret şarkısı armağan ediyorum. Seni seven adamın Emo Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B5'ten tahliye olan Ömer Aslan. Aleykümselam Ömer kardeşim. T1B15'te bulunan can dostlarım Engin, Zengi Ramazan, Yıldız Mustafa, Dağcan, Seyitan Çakmak, Doğukan Doğan, Berdan Dorman, Seyit Ahmet Küleş, Hüseyin Yavuz, Şamil Göçtü ve tüm T1B5 koğuşuna selamlarımı yolluyorum. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Bugünler bizim olmasa da yarınlar bizimdir. T3B18 Burak Demirel abim, yeni yaşın sana her şeyden önce sabır, sağlık ve en kısa zamanda sevdiklerine kavuşacağın o özgür günleri getirsin. Duvarlar beden hapsetse de umutlar ve sevdiklerin asla hapsedemez. Gözümde kalbimde hep senin yolunda. Doğum günün kutlu olsun, o güzel günlerde yan yana olacağımız zamanlar çok yakın kardeşin Tutiç. Ben T1B13'ten yine Emrullah Korkmaz. Senin aracınınla kadın kapalı belki koğuşuna olan kadınım Hasret Korkmaz'a uygar. Donay'dan gözlerin gözlerime ateş ediyor. Armağan olsun, seni çok özledim kadınım. Seni canı gönülden seven paşan Emo Korkmaz sevgilerimle. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Aşkım umarım iyisindir. Yarın sabahtan noteri arayacağım, yollayacağım ama umarım dilekçeyi vermişsindir. Bugün de dilekçede detaylı yazsaydın yapacağımız işlemleri ve e-devlet isimleri falan diye, o söylediğin arama olayını tam anlamadım ama şu vekaleti hallettikten sonra onu da halledelim. Başka yapmam gereken bir şey olursa haber et. Seni seviyorum sevgilim.
Ben T1B13'te yatmakta olan Mehmet Ünlü'nün eşiyim.

Biz iyiyiz, bizi merak etme. Yaramaz kızın biraz yüzüme zarar verdi. Dakikan bitti, merak edip ulaşmaya çalışma. Hiçbir şey yok bizde, aklım bizde kalmasın sevgilim. Ben Şakran T3 C5 koğuşunu atan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu Domdom. Ayrı kurumlarda bulunan abilerime selam olsun. Öncelikle Bengin, Orhan, Fırat, Korkmaz, Cemal, Korkmaz, Mert, Işıklı, Yıldırım, Bozdağ. Bu derler Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 C5 koğuşunda yatan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu Domdom. Aleyküm selam Arda kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Emir Acar ve koğuşumda abilik kardeşlik yaptığım Murat Deveci, Yusuf İslam Emir, bu Arda Kuva oğluya selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız şarkısı armağan olsun. T3 C5 koğuşuna yatmakta olan oğlum, annem ne yazacağımı bilmiyorum heyecandan kuzum. Az daha sabır, inşallah Temmuz bizim ayımız olacak. Annem seni çok seviyorum, servetim, ömrüm, kuzum. Annen kurban olsun yollarına. Şakran T3 C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan teyzeciğim, hadi hayırlısı, inşallah 16 Temmuz seni oradan alacağız. Çok mutluyuz, 16 Temmuz inşallah bizim sevincimiz olacak. Lara ablan, Arda ve ben, Senay teyzen. Mutluluktan ne yapacağımızı bilemedik teyzem, az daha sabır, seni seviyoruz. Şakran T3 C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan, Arda nasılsın? Keyfin yerindedir inşallah, seni çok özledik. Bugünlerde geçecek elbet, mahkemenin olasını dört gözle bekliyoruz. Her gün annene soruyorum var mı bir haber diye, inşallah güzel haberlerini alacağız. Ve Şakran kapısından seni bekliyor olacağız. Arda Figen teyzenden Uygar Doğanay'dan Oy Hasret şarkısını armağan ediyorum. Kendine iyi bak Arda'm. Ali Şakran T3 C5 koğuşuna yatan oğlum Arda Çalışkan'a selamlar. Anneciğim seni çok seviyorum, çok özledim. Artık 16 Temmuz'da inşallah evinde olacaksın. Hazırlıklara şimdiden başladım canımın içi. Ali Emre ve Mehmet canın çok selamları var. Her gün arıyorlar, onlar da gelecek o gün. Kendine iyi bak, kaldı 21 gün hasret şarkısını armağan ediyorum çocuğum sana. Ben T1B16 koğuşundan Uçe, yani Mehmet Salman, B3 koğuşuna bulunan ağdayım Taşkın Eleftoz radyo başına. Dayıcığım selamını aldım, emanetin emanetimizdir, başım gözüm üstüne. Sen bizim ağdayımızsın, herkes sever, biz ölürüz. Ali Eken'in de selamları var. Murat abi sen de cansın, Bremen bizi unuttun, senden ricam bir tane Kürtçe şarkı dayım için çalarsan. Çalarsan çok sevinirim Kale Murat. Vallahi unutmadım Uçe, kaç defa selam gönderdim sana. Kardeşimsin. Oğlum kaç defa selam gönderdim ama bilmiyoruz hangi koğuştasın, neredesin. Mehmet sıkıntı yok, kardeşiz biz, gönüllerdesin. Meremen Hatunlere C5 koğuşundan Abdullah Gencer sevgilim. Bugün açıktan aradın, merak ettik bir tanem, inşallah iyisindir. Dosyada beklenen rapor da gelmiş canımın içi. Haberin olsun, kendine dikkat et sevgilim. Seni çok seviyorum canımın parçası. Bizi merakta bırakma ömrüm. Allah'a emanet ol. Murat abi ben Rüya Çelimcan. Şakran bir nolu TTP A20 koğuşunu olan Rüzgar Gözer mektubunu aldım. Ben de seni seviyorum. Neleri atlattık bunu da atlatırız. Kendine oralarda dikkat et. Bu şarkı benden sana gelsin. Murat Çampınar'dan Engel. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C14'ten Bucalı Gedizli Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan can abilerim. İlhan, Beşer, Selcan Yıldız olmak üzere. Abi ve kardeşlerim, başçavuşumuz Şükrü Büyüktalaş, Ali Bulut, Emir Yalçın, Heval, Dalbudak, İbrahim Biliç, Emirhan Yıldırım, Ali Gençoğlu olmak üzere bütün koğuşa selam olsun. Burki abime, kardeşlerime benden Ferhat Tunç'tan Özlem'in Dili Olsaydı şarkısı armağan olsun. Ben Buca Gedizli Kadir Yılmaz, selamlar olsun. İyi akşamlar Murat abi. Ben Tepecik Tenekeli'den Esma Özbaylar, sağ ol kız kardeşim. T3C19'da yatan Mesut hep Bektaşoğlu radyo başına. Mesut'um aşkım, dün mahkemeden geldiğim gibi uyumuşum. Geç kalktım, evdeyim, seni çok seviyorum. Çok özledim, dört gözle bekliyorum aramanı. Sev beni, ben sana öleyim, gel bir kere daha göreyim. Bütün kader mahkumlarına selam olsun. Allah tez zamanda herkesi sevdiklerine kavuştursun. Murat abi Mevru Gündeş'ten aşık çalar mısın? Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C14'te yatmakta olan Buca Gedizli Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Senin aracınıyla aynı kurumda yatmakta olduğum Aydın Bıçakçı başta olmak üzere Şerif Subaşı, Cüneyt Bulut, Samet Kır, Emirhan Zırhlı. Tüm selamlarım bu saydığım isimlere bakidir. Bu derdi insanlara benden Ahmet Kaya'dan Metrisyon'un şarkısı armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak
dileğiyle. Toprak altında düz yatmak için üstünde dük durmak gerekir. Şerefli atan tüm mahkumlara selam olsun. Ben Tepecik Tenekeli'den Esma Özbaylar, Gizem Akın radyo başına. İyi ki doğdun, iyi ki varsın aşkım. Çok eğlendim, güldüm, seni çok seviyorum. Bu yaşın sana mutluluk getirsin, aşk getirsin inşallah. Tez günde ailenle kavuşman dileğiyle. Sevilen ve beklenen Gizem Akın, iyi ki varsın, iyi ki doğdun. Saluşuma da selam olsun. Allah hepinizi, ailelerinize ve mutlu günlere kavuştursun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C14'te yatmakta olan Şükrü Büyüktalaş. Aleykümselam Şükrü kardeşim. Aynı kurumda farklı koğuşta yatmakta olan Serkan Yılmaz, Aslan Kesen, Batuhan Karanfil kardeşime selam olsun. Üstesinden gelemediğimiz her şeyin içinden geçtik. Haberini bekliyorum Serkan abi. Ben Gamze Yorulmaz, hükümdarım Caner Kaptan bir tanem. Seninle bir türlü denk gelemedik telefonla. O gün haber yollamışsın ama ben Emir'i akşam aramıştım. Pazartesi günü saat 6.30'da görüşelim. Seni çok seviyorum. Her zaman aklımda ve kalbimdesin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13'te yatmakta olan Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Şakran açıkta yatmakta olan canım kanım abim Uğurcan Bıçakçı'ya selam olsun. Abi iyisindir inşallah. Biz de iyiyiz. Allah'a emanet ol. Seni seven kardeşin Eyüp Sayan. Yan Mırın Yan Azadeyim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C10 koğuşundan tahliye olan Çakır Efe. Aleykümselam Çakır Efe kardeşim. Oradaki değerli abilerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Gök Recep Yıldırım, Orhan İşmarcı, Salçan Mehmet, Cihan Taze Fidan ismini yazamadım. Bütün arkadaşlarıma çok çok selam ederim. Bu değerli abilerime Ahmet Kaya'dan bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun. C10 hepinizden Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin abilerim, kardeşlerim. Hepiniz cansınız, özgür günlerde inşallah görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman, Şakran T2C8 koğuşuna yatan canım kardeşim Yiğidim Aslanım Emrah Kocaman'a ve koğuşuna yatan koğuş arkadaşlarına, amcam Kasım Kocaman'a, tüm kader mahkumlarına gelsin bu şarkı komesi, buradan Dildar'ın şarkısı. Allah tüm kader mahkumlarının yer ve yardımcısı olsun. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman, Şakran T2C8 koğuşuna yatan canım kardeşim Yiğidim Aslanım Emrah Kocaman'a ve koğuşuna yatan koğuş arkadaşlarına da amcam Kasım Kocaman'a, tüm kader mahkumlarına Ozan Hamit'ten Tişkin Nizan'ım şarkısı, Allah tüm kader mahkumlarının yar ve yardımcısı olsun. Şakran T3C3 koğuşu Rıza Yaşlak ve Turan Yılmaz'dan Kadir Demir'e doğum günün kutlu olsun dostum, nice özgür günler, Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısını armağan ediyorum. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman, Şakran T2C8 koğuşuna yatan canım kardeşim Emrah Kocaman, amcam Kasım Kocaman ve koğuşuna yatan koğuş arkadaşlarına ve tüm kader mahkumlarına gelsin bu şarkı, İlker Gürsan'dan. Ben hiç çocuk olmadım ki, Allah tüm kader mahkumlarının yar yardımcısı olsun. Şakran T3C3 koğuşu Rıza Yaşlak ve Turan Yılmaz'dan Kadir Demir'e doğum günün kutlu olsun dostum, nice özgür seneler, Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısını armağan ediyorum. Şakran T3C3 koğuşuna yatmakta olan Rıza Yaşlak dayıma elbet bir gün her şey güzel olacak. Allah'tan gelen baş göz üstüne aslan dayım, Allah senin olsun, selam ve dua ile. Şakran kadın cezaevinde yatan dostumuz Sima Coşkun. Bacım bulundun yer ne olursa olsun kalbimizdesin. Zor günler insanı yorar ama gün gelir kapılar açılır, bu günlerde geride kalır. Seni çok seviyorum, görüşeceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Kaos yok, zevk alamıyoruz. Kendine çok dikkat et. Bacın Asya Uraz. Şakran T3C3 koğuşuna yatmakta olan Reis Rıza Yaşlak. Elbet bir gün her şey güzel olacak. Allah'tan gelen baş göz üstüne reisim. Allah senin olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Not seni seven kardeşin Kadir Kıyak. Şakran T3C3 koğuşuna yatmakta olan Rıza Yaşlak. Seni bekleyenleri bekletme. Tez zamanda görüşmek dileğiyle. Aslan abim seni seven kardeşin Murat Yaşlak. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emrah Kocaman, amcama değerli kardeşi Birhat Bayhan'a bu şarkı armağan olsun. Hozan Dino'dan Şev. T3C3 koğuşunda yatmakta olan Rıza Yaşlak ve Kadir Demir, aslan abilerim. Tez zamanda aramızda olmanız dileğiyle, sizleri seven kardeşiniz dört gözle bekliyor sizleri. Şakran T3C3 koğuşu Rıza Yaşlak ve Turan Yılmaz'dan Kadir Demir'e doğum günün kutlu olsun dostum, nice özgür günlere, dostun Mirbek'ten Allah'ın selamı üzerinize.

olsun. T3 C3 koğuşuna yatmakta olan Rıza Yaşlak, aslan abim, özlenen ve beklenen, sana can değil canlar feda, Rabbim başımızdan eksik etmesin seni, tez zamanda beklenensin, seni seven kardeşin Diyar Akın. Şakran T3 C3 koğuşu Rıza Yaşlak ve Turan Yılmaz'dan Kadir Demir'e doğum günün kutlu olsun dostum, nice özgür senelere dostum Burak'tan selamlar sevgiler. Şakran T3 C3 koğuşu Rıza Yaşlak ve Turan Yılmaz'dan Kadir Demir'e doğum günün kutlu olsun dostum, nice özgür günlere dostun Levent Karaca, Allah'ın selamı üzerine olsun can dostum. Şakran T3 C3 koğuşu Rıza Yaşlak ve Turan Yılmaz'dan Kadir Demir'e doğum günün kutlu olsun dostum, nice özgür günlere Kuşadası'ndan dostun Spor'dan selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Emre Tinazlar, Kamil Tinazlar, Ramazan Tinazlar, Ali Tinazlar, Hamdi Kahramanlığı, Şakran cezaevinde olan Ahmet Tinazlar abimize selamlarımızı iletiriz. Kardeşlerin her zaman yanında, Rabbim tüm kader mahkumlarına sabır versin. İbrahim Tatlıses'ten Sensiz Geceler. Şakran T3 C3 koğuşu Rıza Yaşlak, güzel dostum. Öncelikle Allah'ın selamı sen ve dostların üzerine olsun. Ben dostun kardeşin Mirbek Cani Gönül'den selamlar diliyorum Can Hanım. Evet, bir 15 dakikamız var. Şimdilik buraya virgülümüzü bırakalım. WhatsApp'a da geçelim. WhatsApp'tan mesajları olan kardeşlerim, koğuş mesajları olan kardeşlerim, bir kez daha sizler için de hatırlatayım. 7 çeyrek geçe başlıyor Murat'la Gönül'den Gönül'e. İşte duyduğunuz gibi biraz SMS mesajları, sonrasında WhatsApp'tan gelen mesajları paylaşıyorum. Haberiniz olsun, kulağınız radyoda olsun. Bugün bir iki kardeşimiz mesajlar erken okundu demiş. Artık erken başlıyoruz kardeşlerim. O da yoğunluktan dolayı erkene aldık. Kendi zamanımızdan fedakarlık yaptığımız için erkene aldık. Hepinizin mesajını zaman süreç değil de mümkün olduğunca gece yarısından önce paylaşayım ki olur bir kız kardeşimiz, abimiz, ablamız, annemiz, babamız der ki oğlum, eşim ara, acil. Bunu niyetiyle bu şekilde yaptım. Bilginiz olsun, yoksa 8'de de başlardım. 8.30'da da başlardım ama 12.30'dan sonra okunacak mesajın bir faydası olmadığını bildiğim için kendi zamanımızdan bu şekilde fedakarlık yapıp niyetim odur. Onun haricinde zaten gidinceye kadar duyuyorsunuz. Bazen 2'de bitiriyoruz, bazen 1.30'da bitiriyoruz kardeşlerim. Bir saat erken alışımın sebebi sadece şu süreç içerisinde olur. Dediğim gibi bir kardeşimiz acil bizi ara der, belki hayra sebep oluruz. O yüzden böyle bir niyetimizi gerçekleştirdik. Sizden ricamdır, 7 çeyrek geçeden sonra mesajı olan, mesaj bekleyen veya kayıt mesajları olan, WhatsApp'tan koğuş mesajı olan, standart mesajları olan kardeşlerim, sizden ricamdır, 7 çeyrek geçeden sonra kulağınız radyoda olsun, bilginiz olsun. Şimdi biraz da koğuş mesajlarınızı okuyayım. 8-10 geçeye kadar, sonrasında 8-10 geçe Allah nasip ederse kayıt mesajlarımız gelecek. Bir saatte onları paylaşacağım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran bir nolu kurumunda bulunan T1 C11 koşu Netan Aslan abi Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran bir nolu kurumunda bulunan T1 C11 koşu Netan Aslan abi Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özcan Deniz'den Aslan gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik, aleykümselam Ato kardeşim. Buradan beraber kader birliği yaptığım canlarım Ercüment Yıldız, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş, Mami Özgür, Batkan Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkaya, Yiğit Sungur, tüm dostlarımıza bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin. Onur yaşamdan özgürdür. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Mami Özgür, aleykümselam Mami kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Adaş, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız, A12 koğuşundan dostum Veysel Yesmezliler, C15 koğuşuna olan canım ciğerim Mahmut Tunç, B15 koğuşundan Samet Sayran ve Serhat Sayan ve Ferhat Daş'a selam olsun.
Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik, diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem Kalemkoş, Tolga Dağ, Furkan Kızıldağ, Daykolu, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Ahmet Canalan,

Batuhan Özgür ve Mert Gürkan'a bin selam olsun. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C 12 Karşıyakalılar Koğuş'tan Muhittin Çalışkan, yani Muti. Aleyküm selam Muhittin kardeşim. Değerli dostlarım Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çalli, Gökhan Soğukkuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Suat Can Ayırtır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, yeğenim Gökhan Karaslan çalan tüm şarkılar bu değerlere armağan olsun. Son olarak değerli dostum Şeyto'ya da armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır, var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız, saygılar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C 12 Karşıyakalılar Koğuş'tan Çağlar Çakır. Aleyküm selam Çağlar kardeşim. Değerli dostlarım Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çallı, Namı Der, Mege, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Tünç, Fuat Can Ayıktır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaslan, Şeytan Sardal ve son olarak Kadın Kapalı'da bulunan değerlimiz Pınar Cuhalı yani Sarı çalan tüm şarkılar bu değerlere armağan olsun. Her şey geçmişte kalır ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. Murat abi hayırlı akşamlar, ben T1A16'dan Osman Temel. Aleyküm selam Osman kardeşim. Aynı ortamı paylaştım Aslan kardeşlerim, Sergen, Temel ve Şehmuz bayrakları başta olmak üzere kıymetli abim Gündoğan, Doğan dostlarım Enes, Efe, Batuhan, Çalı, Kuşu, Hızlı kardeşlerim, Poyraz Sayacı, Samet, Akşit, Azat, Çakmak, Yiğit, Bozbey, Baran, Aykut, T13'ten Kubilay, Bozbey, Emir, Özdemir, Eski Çamlıklı, Fatih, Boran, Samet, Özdemir ismini yazdığım derlere bin selam eder. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır şarkısı armağan olsun. Osman Temel. Murat abi ben T1A16'dan Osman Temel. Değerli abim İbrahim Erişen, Ferhat Turgay, Çekdar Bakır, Muhammed Aydın, Tiviti, can dostum Harun Tarduş, Ahmet Canalan, yakışıklı dayımız Taşkın Eleptoz, Muhammed Sayın derlere bin selam ederim. Ahmet Kaya Doruklara sevdalandım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A16'dan Enes, Efe. Aleyküm selam Enes kardeşim. Kader birliği yapmış oldum Aslan dostlarım, Sergen, Temel, Şehmuz bayraklar başta olmak üzere kıymetli abimiz Gündoğan, Doğan dostum Osman, Temel, Azat, Çakmak, Batuhan, Çalık, Kuşu, ayrıca A10'da yatmakta olan Can abim, Levent, Çalhan, Kadir Has Ateş ve dostlarım Ahmet Can Özdemir, Ozan Bilsin, Ozan Yılmaz, Onur Özdemir'e selam olsun. Ayrıca dostum Sergen, Temel'e Hozan Hamit'ten Roşçu, Ava şarkısı armağan ediyorum. Ben Enes, Efe. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran Birinoğlu, C11 Koğuş'ta bulunan Murat Altundaş ve kader arkadaşları Ahmet Kaya, arka mahalle armağan olsun. Özgürlük kıymetten zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Murat abi ben Torbalı'dan Ethem Akbulut, Şakran Birinoğlu, C11 Koğuş'ta bulunan Murat Altundaş ve kader arkadaşları Ahmet Kaya'dan arka mahalle armağan olsun. Özgürlük kıymetten zor anlaşılan hazinedir, insan umut ettiği sürece mahkum değildir. T2C5 Özcan Avşar, öz abilerim reisimiz Engin Avşar, Ali Arap, Aslan Avşar, Süleyman Bulut, Avşar kıymetliler, Doğan Kurt, Kadir Tör, İbrahim Taş, İbo Taşan, Mahmut Tütüncü, Celal Eken, Celomen, Tamer Demirdaş, Haktan İl Aslan, Seçkinder, Serkan Yavuz, Emirhan Temel, Mert Toprak, Emrah Kocaman, Kadın Kapalı'da yengem Deniz Yeşildağ selam olsun. Küçük şehrin büyük dedikodusu Engin Avşar. T2C5 Emirhan Temel, reisimiz Engin Avşar, Özcan Ali Arap Aslan, Vahap Aksoy, Süleyman Avşar, Resul Doğan Avşar, Gaffu Ahmet, Remzi Tekdemir, Kubilay Çağlar, Haciko Nurullahtar, reisin kıymetlileri Emrah Kocaman, Aydın'ın abisi Ereş Erhan, Turgut Ömür Hekimoğlu, Serkan Yavuz'a selam olsun. Engin Avşar abim der ki bizimle derdi olanın ömrü biter, derdi bitmez elbet bir gün. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, derdi büyüklerim Gaffu Ahmet Bağcı, Vahap Aksoy, Gökhan Sara, ailemizin gururu Doğan Kurt, Fatih Özışık, Muhammed Yılmaz, Celomen, Zeki Kamuran Kaya, Serkan Yavuz, Özgür Ökten, Mert Eko Kahraman, Erhan Turgut'a selam olsun. Aslan babam Engin Avşar, senin gölgen yeter, reis ellerinden öperim. İbrahim Yurteli'den T2C7 yatan Aslan amcam İbrahim Yurteli, Reis Kadir Yurteli, Bekes'e selam olsun. Ferhat Tuçkanmasınlar şarkısı armağan olsun. Bülent Yağız'dan Aydın Nazilli'de yatan Aslan dayım diğer Yurteli, Kadir Yurteli'ye selamlar olsun. Ali Kınık'tan Koca Reis şarkısı armağan olsun. Mert Demirtaş'tan Cuma Yurteli'den T2C7 yatmakta olan Reis İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli ve Bekes'e selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B18 koğuşundan İbrahim Özdemir. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Başta 1 nolda yatan Aslan abilerim ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, Aslanım Enis Özdemir'e bin selam ederim. Akabinde
Aynı koğuşta bulundum. Abilerim Suat Konuk, Emirhan Özışık, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, kardeşim Engin Can Toprak, Ömer Urayık, Devran Torun, farklı kurumlarda bulunan Aslan abim, kardeşlerim Şahin Erdem, Yusuf Aksu, Nurullah Çiftçi, Baran Akan, Hamit Elma, Murat Can, Özyit. İsmini sayamadığım kardeşlerime de selam ediyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle, söz vermedik ama elbet bir gün. Ben Menemen C4 koçtan Cüneyt Çetin, başta abilerim Azat Başak, Hüseyin Başak, Tayfun ve Tamer Demirdaş, Deniz Kahya, Azat Özışık olmak üzere dostlarım Hikmet Şahin, Agit Fırat Çergel, Özcan Boral, İsmail Bolu, Melih Kampala, Ömer Koçu, Adem Beklen, Deniz Altın, Eşref Duman, Cihat Aksakallı, Ramazan Oğuz, Hasan Yüksek, Ceyhun Tunç, Azat Atalay ve Ahmet Buzkan. Ben Menemen C4 koçtan Cüneyt Çetin, Latif Can ve Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, Bir Tane Sen, Hazar Soydan, Kadir Honca, Çetin Honca. İsmini sahip sayamadım tüm dostlara selam olsun. Cüneyt Çetin der ki, dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Sefi Doğan'dan Kimsesizler Ülkesi şarkısı benden sizlere gelsin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B8 koğuşundan Emircan Adıyak Murat abi, senin aracılığın ile abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta olmak üzere Rüzgar Özdemir, Namıder, Big Boss Fatih, Gültekin Sertaç, Akın Mustafa, Aypak, Eren Kollik, Doğan Topçu, bir nolda yatmakta olan abim Halil Karagöz, Sergen Avaz, Sayın Bayram, Fırat Korkmaz, 3 nolda yatmakta olan can dostum Efe Us ve Cihan Evirgen, son olarak 4 nolda yatmakta olan canım kanım Yiğit Esen'e selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B8 koğuştan Rüzgar Özdemir, aynı koğuşta ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlere hitaben, başta olmak üzere Emircan Adıyak, Fatih Gültekin, Sertaç Akın, Eren Kollik, T2B7 yatmakta olan değerli abim Mahmut Aygün, B12'de yatan Emre Akgül, 3 nolda yatmakta olan abim Ogir Oktay, Yusuf Söylemez, Menemen Kapalı'da yatan Emir Kızılay ve Ali Kemal Gürcan dayıma selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Rüzgar Özdemir, yani Big Boss. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyaka'dan Mert Esen, aleykümselam Mert kardeşim. Foça açık cezaevinde yatan abim Sebahattin Salman, Orhun Türkmen, Namıder Direci, Murat Başaran dostum Şahin Ejder Bingöllü, Ferhat Kalender, Namıder Badi Yaşar, Servet Tekin, Oğuzhan Ufak, Arif Öztopkara, Eren Bakır, İsa Erkol, Barış Altınterim, Hakan Tan, Ali Duruşkan, Şakran T1, B11'de yatan abim Erhan Teker, bu derlere bin selam olsun. Gayesi olana kuyu zindan olmaz. Kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Karşıyaka'dan Mert Esen, Şakran T1 B11'de yatan abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elma, T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Uğur Akman, Anıl Öztürk, Hazar Soydoğan. Bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A13'ten tali olan Birtan Esen. Aleykümselam Birtan kardeşim. Öncelikle değerli abim Mustafa Turan, namı der. Biz bunu okurken mesajlarımız geldi. Evet, şöyle yapalım. Neredeydi? Namı der Mute, akabinde Ali İmran Korkmaz, Barışcan Kartalmış, Ömer Elmassaş, Civan Onurdaş, Barış Ercan Devran'a, Sercan Bülbül, Aykut Polat, T1B11'de yatan abim Erhan Teker, bu derlere bin selam olsun. Zindanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar gücümüz vardır. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8 koğuşundan Torbalı'dan Eren Köse, aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan, başta olmak üzere aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yağcı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sayıs Sayım, Atalay Tanyıldız, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto Ahmet Atalay, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Bornovalı Hızlı Kadir'e, ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki, biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim. Çok seviyorum, hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim. Sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de yeter. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat

Vatansever, Şeyto, Ahmet, Feyyaz, Pesket, Oktay, Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki madem bir yazı yazıldı kader diye biz de imzamızı atarız yaşadık diye. Ben T4 A8 Koç'tan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Söle, kuzenlerim İlhan, Başar, Emir Can Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim Apo, Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fahri.

Burası hep karışık. Hayatı kurallarıyla yaşarsan ezilirsin. Kendi doğrularınla yaşarsan ezersin. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Basmane'den Şeyh Musya Koç. Aleykümselam Şeyh Muzum. Öncelikle aslan yeğenim Fuat Afin'de aslanım az kaldı paşam. Koğuş arkadaşlarına da selam ederim. Bu arada bana 20 ay boyunca kardeşlik yapan Şeref İnegöl senin de gözlerinden öpüyorum. Aslanım Rabbime emanet olun. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca'dan Tufan Bayram. Aleykümselam Tufan kardeşim. Şakran cezaevinde yatmakta olan Ömer Teyfur abime. Kardeşim Agit Altun Sinan Soysal Mazi babaya. Canlarım Ağralı İbrahim Bayram ve Ağralı Hakan Bayram. Canım kardeşim Bilal Ayık. Hakan Demirtaş Yusuf Duran Namıder. Usedey Hakan Dursun ve Doğukan Aşkan'a. İsmini buraya sığdıramadım. Tüm mahkumlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Onur yaşamdan üstündür. Tufo 04. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB18'den Toroslu Apo yeninci. Aleykümselam Apo kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kan bağı olmasa da can bağı olan aslan abilerim Süleyman Göneş. Erdi abim başta olmak üzere kader birliği yaptım abilerim dostlarım Ozan Dahan, Cemo Acar, İsmet Karasaç, İsmail Bilgiç, Mehmet Ali Erbil, Ali Rıza Gülseven, Özdemir Kocaman, Barış Uzunoğlu, Ömer Kaçmaz. Bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ben T2018'den Toroslu Apo Yeninci. Geceye can abim Erdi Bilgiç'in bir sözünü bırakıyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Murat abi ben T2018'den Toroslu Apo Yeninci. Farklı kurumlarda bulundum. Canım kanım olan Toroslu Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Toroslu Çiko Gürkan, Affan Yılmaz, Veli Çelenk, Poyraz Sayacı, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Polat Denerli, Aytaç Ulu Ağaç, ayrıca Ödemiş Kaymakçı'da bulunan Ferhat Karatay, Namıder Reşo Dayı'ya bin selam olsun. Ben T2018'den Toroslu Apo Yeninci. Bir şarkı sonrasında kayıt mesajlarımızı paylaşacağım. Takriben saat 9'u 5-10 geçeye kadar sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'undan Ankaralı Ceyhun Öcal Öncek'le beraber kader birliği yaptım. Dert ortağım dostum Zeki Okan başta olmak üzere bana burada yarenlik yapan dostum Şeyto Serdal Aykurt ve kardeşlerim Uğur Koçacık, Ahmet Acar, Berşan Polat, Mami Yılmaz, Murat Duman, Balıkçı Özgün, Emrecan Altun, Fezlican Karadeniz, Bergamalı, Batu Şahin Tekin ve ismini sayamadım tüm koğuş ahalini. Ayrıca A20'de olan Sait Faik Ölçen, C2'den Onur Çelik, Birnoğlu A13'den Kubilay Boz Bey'e selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Tüm dostlara selam olsun. T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'dan Zeki Okan. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım. Değerli abim Ankaralı Ceyhun Öcal olmak üzere dostlarım Mami Yılmaz, Mami Der, Namı Der, Şeytan, Serdal, Berşan Polat, Murat Duman, Uğur Kocacık, Bergamalı, Batu, Fevzican, Karadeniz, Balıkçı, Özgün, Muhammed Şekerci, Emrecan Altun, Ahmet Acar ve İkinoğlu'da olan değerli abim Adil Soner, Özinal ve bin selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük bir annenin oğlunun kelepçeli kollarına bakan gözlerinde saklıdır. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umutlarımız hep aydınlıktır. B9'dan Zeki Okan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşta yatmakta olan Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Beraber yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gürçin, Yücel Özden, Yusuf Gürçin, Arda Özden, Ömer Ot Çeken, Yusuf Güler, Seyit Meriç, Cengiz Baran, Zeki Durgay, Sinan Koran, daha ismini saymadım. Tüm herkese selam olsun. Cesaretten de korku rüzgarı esmez, aslanlar gibi yaşayın. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı kampüs ve başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Apo Nurdoğan, Halil Gülçin, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Yusuf Tokay, T2A15'te yatan, selamı hak eden insanlara selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Özgürlük mahkumları şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13'te yatmakta olan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada beraber yatmakta oldum canım kanım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, kanım olmasa da can bağım olan kardeşlerim Eyüp Sayan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Otçeken ve Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu canlara Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3C13 Arda Özden, aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde abi ve de kardeşlerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Sinan Koran, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Yusuf Gülen, Erhan Seyhan, Seyit Meriç, Zeki Durgay. Yan koğuşumuzda C14'te yatan abim Ferhat Işık'a selam olsun. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, bu derlere özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Ben Arda Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, akabinde dost kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Erhan Sayan, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Ömer Otçeken, Baran Yazar. Burada yerlere, bu derlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Dosta düşmana karşı şarkısı herkese armağan olsun. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost kardeşlerim Ferhat Işık, Serok Önen, Apo Duman, Engin, Zengi, Olcay Aydın, Boran İbrikçi, Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yunus Kaya, Muhammed Çağran, Oktay Şaban, İbrahim Döner. Bu derlere selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı şarkısı armağan olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Buradan aynı kampüste farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim olan Ferhat Işık, Apo Nurdoğan, Olcan Aydın, Barış Alabay, Cevdet Güngör, Müfit Can Dülger, Emre Kağan, Anıl Öztürk, Erhan Tan, Okan Yılmaz, Ulaş Kutlu Bey, Yiğit Çelebi, bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13'ten Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Bende kayda değer insanlar olan başta abim Aydın Bıçakçı'ya selamım baki. Ayrıca aynı koğuşta ve ayrı kurumda olan abi kardeşlere Mehmet Nuri Özden, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Kerem Gülçin, Halil Gülçin, Arda Özden, Zeki Durgay, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Apo Nurdoğan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık'a selam eder. Ya batacağız ya çıkacağız, asla sonsuz sabahlardan olmayacağız. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülçin,
buradan senin aracınınla abi ve dost kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta Aslan abim Ahmet Gülçin, benim aslanlarım olan Kerem Gülçin, Halil Gülçin akabinde Abdullah Nurdoğan, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Berşan Polat, Efe Gündüz, Yusuf Tokay, Kaan Yıldız, Zeki Turgay. Bu derlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Bir gün tahliye, bugün tahliye olan Ulaş Kutlu Bey ve İsmail Polat.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle isimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınıza iletiyorum. Murat abi, başta dostum Ramazan Yıldırım, Baber Başkan Emrullah, Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şeyh Mus, Akkurt, Rezan, Yavuz, Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Farhat Turgay ve kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet. Başkan ellerinden öper, selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok. Gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den Anne Aç Kapıyı Ben Geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şeyh Musudaş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emre Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdisi Fatma Kırdemir'e Azar Yıldız'dan Benim Sana İhtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben 4 nolu B13'ten Ramazan Yıldırım, başta değerli dostum Ramazan Koyuncu, Baber Başkan Emrullah, Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü. Bir nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin derleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan, Ali

Tüm selam canlarım kanlarım Latif Can Doğan, Ercan Doğan ve kıymetli kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namıder, Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, Yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam ediyorum. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşali'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Murat abi ben Berşan Doğan, namı der hafız can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Başıkar'la bir daha değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepe hiç değiliz istisnalar hariç herkese selam ediyorum elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan. Selamünaleyküm Murat abi ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Can amcam Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, dayı Taşkın Eretoz, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namıder Canik Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Selçuk Güren, Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed. Bizim kaybedeceğimiz maç yok. İsteyen skora baksın. İstisnalar hariç. Herkese selam ederim. Elbet bir gün sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleykümselam Çağrı'm. Estağfurullah kardeşim benim. Aynı ortamda ve kampüste kadar birliği yaptım dostlara hitabım. Başta öz abim olan canım kanım reisim Pusat Evran olmak üzere dostlarıma ve kardeşlerime Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Enes Alınca, Urlalı Yiğit Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere bu dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlara hitaben açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urla'da Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı bu değerlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın Mersin Pınarlı boksör Çağrı iş.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB7 koğuştan Serden geçti ailesinden Zafer Mingan. Aleyküm selam Zafer kardeşim. Abilerin boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar'ın kurum ve kampüste bulunan dostlarına, kardeşlerine hitaben başta Azat Başak olmak üzere boksör Alican, Ay Serdar Koyuncu, boksör Çağrı, Ekrem Güneş, Ruhat Kadir Üstünda, yeğenimiz Nezirhan adı belli Taşkın Eleftos, Sedat Ulu, Tamer Demirtaş, yukarıda yazmış olduğumuz tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize ve isimlerini yazamadığımız bizi tanıyan herkese selamlarımızı hak edenlere canı gönülden selamlar olsun. Rabbim sizi ailelerinize ve sevdiklerinize en kısa zamanda kavuştur dileğiyle bu hayatta onurun ve şerefin için yaşa. Dostuna vefayı, kendine yapılan iyiliği ve kötülüğü asla unutma. Sizleri seven dostlarınız ve abileriniz boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Biz iki nolu B7 koğuştan Serden geçti ailesinden Ronay Çiçek ve Zafer Mingan. Aleykümselam Ronay ve Zafer kardeşlerim. Senin aracınla kurum ve kampüsteki dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Başta boksör Alican Ay, Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umutak, Yalçın Kaval, Yavuz Bal, Yener Nantur, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fafi, Oğuzhan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karabağ, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer, Sait Aras bu dost ve kardeşlere selam olsun. Biz iki nolu B7 koğuştan Serden geçti ailesinden Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, sana da selam olsun. Serhat Akkaş, Yuri Serok. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben iki nolu B7 koğuştan Emirhan Polat. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya Karabağ, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Aktay, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kava, Seymen Erişti, ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben ikili oğlu B7 koğuştan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi. Kimse yıkılmam zannetmesin, Azrail gelip bir selam verir, aleyküm selam diyemezsin. Selamünaleyküm Murat abi. Biz TKB7 koğuştan Mustafa Umut Ak ve Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Mustafa ve Atavan kardeşlerim. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Kimsenin gölgesine sığınıp gücüyle yol almaya kalkmayın. Kimseye eyvallah etmeyin. Kendinizi küçültmeyin. Menfaat sofralarında karnınız doyacak diye onurunuzu aç bırakmayın. Dik durun, olduğunuz gibi yaşayın. 3 günlük dünyada geçici çıkarlar için kalıcı yüzleri kaybetmeyin. Dostu satmayın. Sözünüzü çiğnetmeyin, şerefinizi, hasiyetinizi asla pazarlık konusu yapmayın. Rızkı da gücü de veren Allah'tır ve selam. Canbay Walker'dan güzel bir şarkı dost abi kardeşlerimize gelsin. Yattığı cezanın hakkını veren herkese selam olsun. Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat abi. Biz TKB7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak. Aleyküm selam Serhat ve Mustafa kardeşlerim. Senin aracılığıyla abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Gül, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan sözüm şiirleri mükemmeldir şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz iki nolu B7 koğuştan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB10 koğuştan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulunduğum abi dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Çetin Gezek abime Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı, Menderesli Yaşar Dursun, Mehmet Beren, Halil İbrahim, Kayıkçı Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca, bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi ben TKB10 koğuştan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çatalar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Ekrem Güneş.
1: Murat abi ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere. Mersin Pınarlı boksör Çağrı Şiit Çanakgün Uğurlalı Yiğit Çağlar. Menderesli Yaşar Dursun Altay Datlım Mehmet Belen Emre Atmanca Enes Alınca Hasan Çömlek Fırat Deder Furkan Çubukçu Barış Akçay. Bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Ekrem Güneş.
2: Harun Tardoş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B 7 Koç'tan Atakan, Özü Uyanık ve Mustafa Umut Ak. Aleykümselam Atakan ve Mustafa kardeşlerim. Farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere senin aracınıyla selam göndermek istiyoruz. Başta Foça Açık'ta bulunan babalarımız Cem Özü Uyanık ve Mehmet Ak olmak üzere Özcan Yıldız, Mustafa Katırcı, Emre Bakaç, Ali Bakaç, Aykut Kulya, Çetin Gezek, Hayri Coşkun, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Eray Özü Uyanık, Ahmet Bayhan, Şahin Sincar, Müslüm Keklik, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Murat Kaya, Yakup Kaya, Yamanlardan Fıçı, bu abi dostlara selamlar olsun.

selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık. Aleykümselam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşu, Yavuz Tu Ömer, Yeşil Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Mutak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz, servet kaybettiğiniz, şerefe değmez şerefli yatan tüm mahkumlara da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz Seymen Erişli ve Yakup Işık, aleykümselam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tuğ, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Kimse bizi suçlamasın. Bizim ateş olduğumuz en başından belliydi. Sana da çok çok selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu Beyyedi Koşlan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim, senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foş aşklı olan babam Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Ümitcan Taşdemir, ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamlar olsun. Sizi seven dostunuz İkinoğlu Beyyedi Koğuş'tan Atakan Özü Uyanık.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda kader birlikteliği yaptığım canlara hitaben Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Yiğit Can Akgün, Çetin Gezek abim Urlalı Yiğit Çağlar olmak üzere bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle Allah yardımcımız olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir Ekrem Güneş. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Yiğitcan Akgün. Aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptığım dostlara hitaben yakışıklı kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, can dostum Ekrem Güneş, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar kardeşim olmak üzere bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek ümidiyle gece bir söz korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Aynı anadan aynı babadan olmasak da kan bağımız olmasa da can bağımız olan öz kardeşim Ekrem Güneş. Az bir zaman kaldı Allah'ın izniyle dışarıda özgürlük sofralarında buluşmamız dileğiyle. Seni seven dostun Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Dostluklar baki. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı kampüste bulunduğum canlara hitaben Mustafa Can Çok Güven, Osman Kara Kalpak, Ömür Yıldırım, Kral Mümin Doğan, Can Bildiğim, Emre Doğan, İki Gözüm, Barış Doğan, Yakup Yıldırım, Arda Kapısız, Muhittin Karakap, Tolga Olgunçay, Murat Güngör, 50 gram abime Cengiz Bingöl, Kopuk Mustafa Salih Yurt. Bu değerlere selam olsun Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsunç, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, C2'nin adaletini sağlayan değerli abim Şahin Engin ve dostu Mustafa Uslu'ya selam olsun Murat abi. Gece bir söz, saniyelerin bedelini seneler öder, sus ve sabret, bu derlere Müslüm Baba'dan seneler şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam.

0: Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş, Samet Öztünç, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Burak Özkul, Derviş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere bu derlerim Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz. Sözüm bitti yerdeyiz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Teki C1'den Berk Tuncay, başta saygıdeğer koğuş mesullerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, çavuşumuz Samet Kır, daima rakibim Turgut Tokçan ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar, Tüfekçi Derviş Uzun, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil kardeşim, Metin Büyükcan ve Zafer Yüksek, Zübeyir Akgüzüm, Burak Özkul'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan eşim ve suç ortam Aylam'a selam olsun. Bebekom seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol canım eşime Müslüm Baba'dan Sensiz Olmaz şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Samet Kır. Aleyküm selam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Burk. Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Aslan'ın Mahalle Çocuğu Maras Sedat Salman, Samet Öztunç, Yumurcam Enes Günay, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi Burak Özkul, Zübeyir Akgüzüm, Derviş Uzun, Metin Büyükcan, Batuhan Karanfil, Kali Mustu selam olsun. C1 koşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime Gazap İzmir'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ahmet Güneş. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan aslan kardeşlerim Samet Kırı, Samet Öztunç, Sedat Salman ve kader birliği yaptım Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Uygar Tüfekçi, Enes Güneş, Zübeyir Akgüzüm, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Mustafa Fidan, Ömer Yorulmaz ve C2'de bulunan abilerim Şahin Engin, Mustafa Ustar, Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim. Namıdar abim Alman Fırat Keskin, Namıdar abim Mişko Serhat Sayan. Abim Çamlıkuleli, Rejo Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Seher, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mam Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yol Yemez, Kadir Demir, Emirdal Dura, selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz. Zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Murat abi ben Şakran T3, C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim, Namıdar abim Alman Fırat Keskin, Namıdar abim Mişko Serhat Say, abim Çamlıkuleli, Rejo Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Seher, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mam Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altında, Doğukan Akdemir, Yol Yemez, Kadir Demir, Emirdal Dura, selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz, zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'de yatmakta olan ölümsüz uygar tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan, Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı koğuşta kadar birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Samet Kır, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Sedat Salman, Burak Özkul, Turgay Tokçan, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Derviş Uzun, Halim Mustafa, ayrıyeten T4 A4'te yatmakta olan kuzenim Umut Hamza tüfekçi ve dostlardan selam olsun. Gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes

0: çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla bu derlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben TKC1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Öncelikle Aslan abilerim Dadaş Furkan Özem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri Aslan kardeşim Samet Kır Ölümsüz Uygar Tüfekçi Samet Öztunç Batuhan Karanfil Turgut Tokçan Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk Ahmet Güneş Aslan kardeşimiz Metin Büyükcan Zübeyir Akgüzüm Enes Günay Burak Özkul Berk Tunca Mustafa Fidan Derviş Uzun TKC2'deki Aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya canı gönülden selam olsun. Gece bir söz atarız da yatarız da demesi kolay. Cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz. Dinleriz o da radyo çekerse. Ben TKC1'den Samet Öztunç. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abilerim Samet Kır, Ahmet Güneş kardeşlerim Sedat Salman, Burak Özkul, Uygar Tüfekçi, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Metin Büyükçan, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve Üçnol'da yatan Aslan kardeşlerim Bucalı Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun ve TKC7 olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi ben ikin oğlu C1'den Samet Kır aleyküm selam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım yakışıklı abim Dadaş Furkan Özen ve Aslanlar Aslanı canım abim Bengin Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür Işık Sefa Haral ve yakışıklı abim Şahin Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa Uslar Yakup Yıldırım Emircan Kılıca selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça selam olsun. Dadaş dayım der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla bu canlara Ahmet Kaya'dan başım belada şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T2 B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun aleyküm selam Yunus Emre kardeşim. Burada aynı sofrayı paylaştığımız Can abi Yunus Dülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz Tayfun Geyik Cüneyt Bulut'a selam ediyorum. Ayrıca eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Hayatımın anlamı nefesim yaşama gücüm olan eşim Ebru Küçük Coşkun seni çok ama çok seviyorum. Canım eşime Dinet'ten Merse şarkısı armağan olsun istisnalar hariç. Bizleri tanıyan tüm dostlara selam olsun. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Yazılarını yaşamaya devam T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi ben T2B15'ten Çimentepe'li Yunus Emre Küçük Coşkun burada aynı kaderi paylaştım. Benim için değerli olan başta abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz ve Çam Divili Pati Tayfun G'ye selam ediyorum. Yaşam sevincim eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Canım eşim seni çok seviyorum. Her anımın seninle olduğunu bilmeni isterim. Sen benim nefesim, tek gerçeğim ve yaşama gücümsün. Canım eşim Ebru Küçük Coşkun'a Zinet'ten Merse şarkısı armağan olsun. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim öncelikle iyi yayınlar dilerim. Ben T2B15'ten Çimentepe'de Yunus Emre Küçük Coşkun. Sağ ol Yunus kardeşim. Benim için değerli ve bir o kadar da kıymetli olan Aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Çam Dibili, Namıder, Pati, Tayfun Geyik, Eren Ateş, Ahmet Yakardal, Fatih Şengel, Ömer Faruk, Horgüç, Vesat Verdal, Yunus Turan, Mafya Sedat Ulu, Murat Canpak, Baba Saffet, İlhan Özcan, Hasan Yüksek, Yusuf Kaya ve bizleri tanıyan istisnalar hariç tüm dostlara bin selam olsun. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.
0: Selamünaleyküm Murat abi ben Gültepe'den Lokman Özkan aleykümselam Lokman kardeşim. Kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan kadının prensesim Ayşe Özkan ve can ablam Meryem Çakıcı'ya bin selam olsun. Ayrıca kader birliği yaptım İstanbul tarla başından dostum Furkan Sincar, Ender Özok, Ozan Darlı, Menderes Beyhan, Emre Duru, Ömer Yüksekdağ, Cavit Sevinç, Velat Çelik, Utku Eker, Murat Çampak, D1 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Sivrikaya. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan sorsun bizi uçan kuşa şarkısını armağan ediyorum. Ayrıca tüm Gültepe ve kale çocuklarına bin selam olsun. Furkan Sincar dostum der ki takdirin yazdığını tedbir bozmaz. Selamünaleyküm Murat abim güzel insan ben T1D3 koğuştan Gültepe'li Lokman Özkan sağ olasın Lokman kardeşim.

0: Benim için değerli olan dostlarım Furkan Sincar, Ozan Ballı, Menderes Beyhan, Utku Eker, Ömer Yüksekdağ, Ender Özok, Aslan Dostum, Murat Çampak, Cavit Sevinç, Hüseyin Acar. Ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan cam parçam Ayşe Özkan'a sesleniyorum. Canım sevgilim, takvimin en güzel yaprağıydı seni tanıdım o gün ve seni çok çok seviyorum. Ayrıca Furkan Sincar dostum der ki emlakçı değiliz ama çok insanı toprak sahibi yaptık. Bu canlara Can Bay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu A12 koğuşundan Kadir Tör, yani timsah. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Aynı koğuşta ve ayrı konuda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt, yani Nijya Hüseyin Belge, yani Cadde, Çınar Deniz Kurt, Ünal Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Yılmaz Aybek, son olmak üzere. Aynı kurumda bulundum Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaz, Yusuf Oyur olmak üzere ismini sayamadığım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör namıdar timsah. Murat abi ben ikinoğlu A12 koğuşundan Kadir Tör, yani timsah. Aynı koğuşta beraber kader birliği yaptım. Canların başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Hüseyin Belge yani Cadde, Ünal Ak Yıldız, Çınar Deniz Kurt, Cevdet Barışan yani yakışıklı, Mahmut Ece, Tolga Cem, Ayna Yılmaz, Ayberk, Yusuf Tutak, Tolga Resne yani Mavi Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler. Devenin başını kestik. Diyarın tam ortasındayız. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Murat abi ben ikinoğlu A12 koşulan Kadir Tör yani timsah. Senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Törsun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafi Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toktaz, Yıldırım Bozda, son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleyküm selam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Bulut Yıldız, Şafak Yanık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşleri, abilerim, dostlarım Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı, Manavkuyu, Bornova çocuklarına da selamlar olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Bulut Yıldız, Şafak Yarık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı, Manavkuyu, Bornova çocuklarına selamlar olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Murat Yıldız, Şafak Yanık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerime, abilerim, dostlarım Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı, Manavkuyu, Bornova çocuklarına da selam olsun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleyküm selam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, baştan Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam.

0: Olsun gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesi de yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi Velat Akyol Fatih Özçakır Yiğitcan Akgün Hıdır Akgün Mert Ceyhan Aytaç Keseci Taner Koçkeser Recep Ömer Sönmez Tamer Kaşıkçı Badi Yaşar Berkay Kardeş Ağday Taşkın Eleptoz Apo İlba Utku Varşal Bayraklılı Maviş Eserli Burak Devran Gör Yiğitcan Karadan Yasin Kurkutan Mert Dikenova Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğan, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat Gece, Bir Söz Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak, Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı insanlar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Biz T1-B3 koşulan Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş denen başta ağdayımız Taşkın Eleptoz olmak üzere Armağan Eleptoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Rifox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayva, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kadar birliği yaptım Yasin Akçay, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çayvaz. Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever. Biz ölürüz. Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz Keko Fırat Öztaş'tan. Ben T1-B3 koğuşundan Karşıyaka'dan Serhat Aziz başta Ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleptoz, Mert ve Birtan, FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar. Aynı koğuşta olduğum Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz Ensari Altınışık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever biz ölürüz. Ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1-B3 koğuşundan Sarsılmaz Ensari Altınışık başta Ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Uğur Savcı, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin, Durmaz, Veysi Yavuz, Porsipi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu kardeşlerim Armağan Eleptoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçın, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, Kuzenim, Tona Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz herkes sever biz ölürüz. Ben Sarsılmaz Ensari Altınışık. Ben T1-B3 koşunan Mert Şen, başta Ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz, dostlarım Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz Sarsılmaz, Ensar Altınışık, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Çengel. Bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever biz ölürüz. Ben Mert Şen. Ben T1-B3 koğuşundan Bilal Çetin başta Ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çayvas, Osman Çil Kuzenim, Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altınışık, dostlarım Mert Şen, Armağan Eleptoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abbas Geyik, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Abi, Sayhan ve ismini saydım sayamadım canlara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever biz ölürüz. Ben Bilal Çetin. Ben T1-B3 koğuşundan Sezgin Yıldırım başta Ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, Armağan Eleptoz, Serhat Aziz, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Polat Yalçın, Mert Şen, Feyzullah Yıldırak, Bilal Çetin, Sedat Başarı, Enver Yiğitçioğlu, Osman Şengel, Ferdi Fener, Burak Kılıç, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Berat Avni, Safhan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever. Biz ölürüz. Ben Sezgin Yıldırım.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B8 koğuştan Muhammed Saçlı. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle koğuşta benden abilini esirgemeyen Mithat Belgin namı der. Pitbull olmak üzere Baran Güven, Nezirhan adı belli, Baran Ardacan Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırma ve başka kurumlarda olan abi dostlarım. Batuhan Akka, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki onların geceleri güzeldi. Bizim gecelerimizi görseler hain dört duvar üzerlerine yıkılır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B8 koğuştan Mithat Belgin yani namı der Pitbull. Aleykümselam Mithat kardeşim. Benim için derdi olan kan bağı değil gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Oğulcan Yıldırım, Arman Eleptoz, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, Diğer Kardeş, Tamer Ayaydın, Serdar Özcan ve son olarak candayım Taşkın Eleptoz'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini, biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda hepsini gördük. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B8 koğuşundan Mithat Belgin yani namı der Pitbull. Öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Mustafa Akın, Baran Güven, Muhammed Saçlı, Samet Diken, Nezirhan Adıbelli, Özkan Yılmaz, Olcan Göktaş, Baran Ardacan Kılıç, Yusuf Kasım ve Candan Öte yeğenim İsmet Güliç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız. Bu rüzgarlar bizi sarsmaz. Cümleten selamünaleyküm aleykümselam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Berhan Teliman yani zanlı burada kader birliği yaptım. Başta bana kardeşliğini esirgemeyen Cihan Arslan olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Olcan Türedi, Olcan Ünal, Zülfikar Öz Karaca'da. Gedizli Ose ayrıyeten aynı ve farklı kurumlarda olan dayım Emrah Özdemir, Yusuf Can Bilen, İbrahim Taşıyan, Görkem Şamdal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Efe Genel, Azizan Yılmaz, Yılmazsak, Güneysak, Ahmet Puskan, Mehmet Fatih Özışık, Azat Erol, Vedat Budak, Hakan Yavaş, Ozan Özışık, Fırat Özışık. Bu her biri ayrı değerli insanlara çok selamlarım bakidir. Hayaller de olsaydı yapabilseydi. Saygılar Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Her ne olursa olsun ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan, Serhat Yalçın yani Basmaneli Vedo, Gedizli olsa İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Öz Karaca'da ve farklı kurumlarda olan başta Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali, Alako, Doğukan Daşık, Furkan Kaçar, Ünal Akyıldız, Berkay Yurdakulu, Ahmet Can Öztürk, Alican Yaşar, Yusuf, Enes Bozkur, Sergen Yapıcı, Berk Odabaş. Bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı derdi. Biz Allah'tan başka sahibi olmayacaklardanız ve selam Berhan Teliman dostuma Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Zülfikar Öz Karaca'da. Aleykümselam Zülfikar kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dik duruşlu aslan dostum Boncukçular Kralı Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalan'ın yakışıklısı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, Osman Can Yer, Oğulcan Türedi. Bu canlara çok selam olsun. Farklı koğuşlarda olan Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Mehmet Dağdelen, Vural Karabulut A18 koğuşuna çokça selam olsun. Berhan Teliman yani zanlı diyor ki her şeyi yoluna koyduğumuz zaman başarılarımızdan kendine pay çıkartanlar olacaktır ama biz fil hafızalıyız. Yanımızda duranı da arkamızdan vuranı da unutmayız. Bu canlara mutiden biz kötü Hüseyin'in şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Olcan Türedi. Aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Canım kanım yolu yolum olan can dostum. Zalimin korkulu rüyası Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Osman Can, Oğuz, Gümüşbalan'ın efsanesi Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Burak Can Sevren, Dodo, Arda Doğan, Onurcan Pınar, İbrahim Yılmaz, farklı kurumlarda olan Azat Erol, Onur Ersoy, Özcan Mede, Emin Mede, Mehmet Can Orçun, Can Mede, Berhan Teliman, Namıder Dayı Amaç Mustafa Olgun, Gökçen Türk, Şahin Türk. Bu canlara çok selam olsun.

0: Baran Teliman yani zanneder ki adil olmayan güç zalim olur zalimden. En güçlü olduğunu zannettiği an canından ismini zikrettiğim canlara düş de gör. Bebe dayım şarkısı armağan olsun. Olcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'da yatan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Yani Gediz'den olsa burada bir kader birliği yaptım. Canım kanım zalimlerin korkulur yası. Mazlumların dostu Aslan kardeşim Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı ve ona kardeşlik yapan Cihan Aslan başta olmak üzere. Hüseyin Şimşek Gümüşbalalı Emir Hangit. Dodo Arda Doğan Ahmet'in Seferi İbrahim Yılmaz Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo. Onurcan Pınar Olcan Türedi Zülfikar Karaca'da bu canlara çok selam olsun. Ayrıyeten Şakran Kadın kapalı B6'da yatan cam parçam. Can eşim Ayda can suyuma da çoksa selam olsun. Gece bir söz. Biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. Uygar Doğanay'dan Fahri Meçhul şarkısı Baran Teliman dostuma armağan olsun. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo. Aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım can dostum Berhan Teliman yani Zanlı olmak üzere. Hüseyin Şimşek Doda Arda Doğan Ahmetli İbrahim Yılmaz Olcan Türedi Gümüşbalan'ın Seferi Emirhan Yetkedizli Ose Osmancan Oz. Onurcan Pınar Zülfikar Öz Karaca'da Yasin Gökgöz ve Şakran'da bulunan Fuat Afindi Kadir Üstünde Ruhat Üstünde Taner Subaşı Berhan Teliman Namıder. Dayısı Emrah Özdemir ve Armaya Sevdalı Göztepe çocuklarına selam olsun. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu canlar Heceherdem kim biliyor şarkısı. Armağan olsun ben Basmaneli Velo.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül'e

B3 koğuştan zımba Azcan Yatbaz, aleyküm selam Azcan kardeşim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, beton Şevket vazgeçtim olmak üzere ve koğuşumuzda kadar birliği yaptığım canlar Sedat Sağlam, Mali Acar, namı der Ciz. Murat Hayata, Rüstem Erduraklar, Tilki Tahir, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanık, Sıraç Oral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan Bineker ismini saydım canlara bin selam ederim. Altın Ateş de Sinanır, güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Biz T4B3 koğuştan zımba Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal, Hakan Çatal, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Erdem Yatmaz, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştemiz Yılmazsak, abim Güneysak, Tahsin Epbektaşoğlu, Serdar Epbektaşoğlu, Baki Epbektaşoğlu, Çağdaş Epbektaşoğlu, Mesut Epbektaşoğlu, Mertcan Akın. Bu ismini saydım kıymetlilerimize selam ederim. Ne Hazreti Yusuf'u biliyordu kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacağını, ne de Hazreti Musa'yı biliyordu asayı vurup denizi ikiye yaracağını, ama ikisi biliyordu ki Allah'a güvenen yar yolda kalmayacağını. Zımba ve beton. Murat abi, biz T4B3 koğuşundan Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar dayı Emrah Sürget, Ramazan Güler, Can Güler, Devran Yüksel, Barış Doğan, Fırat İmra, Halil Sürget, Sinan Bulur, Emrah Portakal, Mert Toprak, Pehlivan Nurullah Çatalar, Hakan Donat, Alman ve Kadir Emre Sepetçi, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı. İsmini saymış olduğum dostlara selamlarımız bakidir. İmanın tadını almış bu yüreğimiz, ne kral tadı ne sadrazam. Allah'ımız var, başka da kimsemiz yok. Zımba beton. Murat abim, biz T4B3 koğuşundan zımba Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı hapishanelerde bulunan dostlara hitaben Yusuf İstanbul, Onur Sara yani Şaşo, Kadir Sara, Gökhan Sara, Zengin Hakan, Müjdat Güçlü, Baber Başkan, Cem Güler, Yıldızlı Muru, Hikmet Ören, Taner Deringöl, Emin Yanık, Furkan Duran, Kara Çocuk, İlker Kayalar, Yiğit Satak. İsmini saymış olduğum dostlara selam ederim. Biz dosta vefayı, yare olan sevdayı da iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Zımba beton. Değerli abim Murat.

Bingöl, ben T4 B3 koğuştan beton Şevket vazgeçtim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim zımba azıcan yatmaz olmak üzere. Koğuşumuzda kader birliği yaptım canlar. Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der, Cizi.

0: Murat abi biz T4 B3 koğuştan zımba, Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim farklı kampüslerde bulunan dostlara Erkan Karataş. Erhan Karataş, Gökhan Karataş, Uğur Kahraman, Emirhan Öztürk, Çiko Gürkan, Emir Yıldırım, Fehim Arı, Yiğit Özyurt, Fırat Yılmaz, Doğukan Taşar, Doğukan Erdoğan, Batuhan Palan, Muhammed Talha, Necmi Deveci, Mert Ali Üçüncü ismini saymış olduğumuz abi kardeşlere selam ederiz. Biz kendi içimizde kopardık kıyameti, bundan sonra ateş olana yaşatırız kıyameti zımba beton. Öncelikle selamun aleyküm, Allah'ın selameti ve bereketi üzerine olsun amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl, aleyküm selam Ferdi'm, gözlerinden öpüyorum. Senin aracında şakranda yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan, Yılmaz Kenan, Beyaztaş, Ali Gürbüz, Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan, Şanlı Vedat, Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko, Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şakran Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Holat, Kasım Demirci, Tamer Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan Haral, Sefa Haral, Lokman Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan Yüksel, Furkan Yüksel, Hüseyin Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekler. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Kayınçom, İbrahim Can, Erdoğan, Lokman Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşke, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl, kıymetli amcam, senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azcan Yatmaz, Polat Küreş, Azat Küreş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatmaz, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur. Ferdi Bingöl.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Murat abim biz T4-5 koçtan Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Aleyküm selam kardeşlerim. Can kardeşler, ayrak varyumlarda yatan dostlara hitaben Amra Sürget, Halil Sürget, Adanalı Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Akif İbrikçi, Mert Sazlı, Mehmet Fatih Özdeşik, Emirhan Özdeşik, Cengiz Özdemir, Umut Oğuz, Mehmet Koyuncu, Berkay, Berkan Saday, Şahan İbru. Bu ismini saymış olduğumuz kıymetlere selamlarımız her daim bakidir. Eyselik çok kapıdan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Ay ya da dayı demeyiz, yıkılsın köprüler zımba beton. Murat abi biz T4-B3 koğuşundan aslan kardeşler zımba ve Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Cezaevlerinde bulunan abi kardeş Fatih Karadere, Özgür Baharlı, Japon kardeşler Aşkın Anıl Isak, Yavuzhan Çalıkayış, Gökhan Özkalaycı, Kedi Yusuf, Emin Gümüş, Murat Yeke, Emrullah Aydemir, Bebeksi Gökhan Güler, Japon Berk Baki, Tatü Day, İsmet Tarih.

İsmini saymış olduğumuz ve ismini sayamadınız. Tüm dostlara selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Kalabalıkta yapılan yanlışın tenhada affı olmaz. Sizleri seven aslan kardeşler. Zımba Beton. İyi yayınlar Murat abi. Ben T4B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer, yani CCT. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan Zımba. Azucan Yatmaz, onun derdisi beton. Şevket vazgeçtim. Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, can dostum Tilki, Tahir, Mali, Acar, Kopu, Ozcan, Aslan, Tetik, Mert, Kaleli, Baran, Savur, Sıra Çoral, Osman, Portakal, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Faruk, Sağlık, Sezer, Oyanık, Kamil, Atak, Serdal, Meleş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece Zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yaşanan başarısızlıklar yaşanacak günlerimiz için birer tecrübedir. Önce şeref, sonra hayat. Değerli Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Tahir Kılıç, namı der Tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan Zımba Azcan Yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan Beton Şevket vazgeçtim. Murat Ayata, can dostum Cemilcan Tuncer, yani CCT. Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Aslan kardeşim Tetik, Mert Kaleli, Kopu, Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal, Sıraç, Oral, Sezer, Oyanık, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Selçuk, Bayram, Kemil, Kamil, Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım. İsmini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim. Gece Zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş, sokaklar sahne, güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Kemal Paşalı, Kamil Atak, başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim Zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli kardeşim Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar, Tepecikli, Murat Ayata, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Tilki, Tahir, Sedat Sağlam, Serdar, Meleş, Yılmaz, Türk Kölesi, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Yakup, Faruk, Sağlık, Kopu, Oğuzcan Aslan kardeşim, Eren Doğu, Tetik, Mert Kaleli, Egemen Daş, Osman, Portakal, Sıraç, Oral, ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim Azcan Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umurumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin. Azcan Yatmaz. Murat abi, ben Tepecikli Rüstem Erduraklar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum Zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli olan Beton Şevket vazgeçtim. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Murat Ayata, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan, yani Kopu, Tetik, Mert Kaleli, Sezer, Oyanı, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, kardeşim Osman, Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi Azcan Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz, Tepecikli Erduraklar.

Aleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Çınar Denizkurt. Aleyküm selam Çınar kardeşim. Aynı koğuşta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba. Ben T2A12 koğuştan Doğan Kurt. Yani Nijia, aleyküm selam Doğan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Can dostları Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna, Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt Nijia. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Baba Çörs, Bilal Tanhan, Gökhan Baba Çörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Çınar Denizkurt. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan değerli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmezsiler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Gürgür, Cumali Kurkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami, Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Denizkurt. Murat abi, ben T2A12 koğuştan Yusuf Tutak. Başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, aynen Mahmut Ece, Tolga Vesne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Aybak, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci ve dostum Çınar Deniz Kurt olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, biri süzülerek gider, biri de sürünerek. Önemli olan nereye gittiğinde, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi, ben T2A12 koşulan Doğan Kurt. Senin aracılığıyla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstünde ve Kadir Üstünde, abim Gencay Üstünde, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör yani Timsah, Takan Özü Uyanık, büyüklerim Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Deniz Kurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı yani Çabreş Hacıko, Nurullah Tar. Son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun. Hapşırmakla çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt yani Nijia.

tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Fake mesajlarımızın da bir kısmını paylaştık. Şimdi WhatsApp'tan kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kadar birliği yaptım. Dostlarım başta Oğuzhan, Orhan, Namıdar, Limon Tepeli, Ozi, Gedizli, Mami Vardı, Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağhan ve İbrahim Barış'a. Akabinde B1 Koğuş'una bulunan Fırat Aydın, Mehmet Erüş, A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 Koğuş'una yatmakta olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Burada kader birliği yaptığım abilerim başta olmak üzere Oğuzhan, Orhan, Namıder, Limon Tepeli, Ozi, Mehmet, Sait Deniz, Mami, Vardı, Resul, Pervane, İbrahim, Barış kardeşlerim, İstanbullu, Ece, Hasan, Alkan, Engin, Çağlar, Mustafa, Çağrı, Savaş, Zekeriya, Aydın, Furkan, Karslı, Sergen, Davullara sıradaki şarkı armağan ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz günler geçirdik, ses getirecek yarınlar için. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Resul Pervane. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan, Orhan, Limon Tepeli, Ozi, Sait Deniz, Gedizli, Mami, Varlı, Mardinli, İbrahim Barış, Ali Alçın, Ece, Sergen Davullar, Vahit Dağlı, Alican Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan, Kemal Uluç, Mustafa Çağrı Savaş, Şakran 4 nolda yatmakta olan Ergün, Pervane, Serdar, Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır. Karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan, Zindanlardan, Taşa Taşa şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Oğuzhan, Orhan, Namıder, Limon Tepeli, Ozi. Burada kadar birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami, Varlı, Sait Deniz, Resul, Pervane, İbrahim, Barış ve Ali Yalçın akabinde Menemen B1'de bulunan Mehmet Eriş ve Fırat Aydın'a selam olsun. Bu derli canlara Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Bir şarkı ama şarkıdan sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Abi, kardeş, ablalarım.

0: Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.
1: Evet, bir şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Sevgili Velid Turan abim, sağ olsun, ekmeğini yemiştik. Birkaç kez de bunu burada paylaşmıştık. Doğru neyse odur. Şimdi canlı yayını aldık. Sözüm vardı. Tahliye olduğunda dedim alayım seni. Şimdi Velid abim ne yapıyorsun? Geçmiş olsun.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam. Sesini duymak güzel.
2: Tahliye olmadık abi.
1: Ya öyle. Ya biz tahliye olduk dediysek doğadır abi. Kelama gelsin.
2: Hepinizi çok seviyorum. Hepinize çok selamlar. Birkaç arkadaşıma mesajım var burada. Ben bir iki gün önce sadece Malta'da Taşkın Elesoz'la denk geldik. 13 senelik bir hasretle sona erdik. 13 sene önce gördüm en son Taşkın'ı.
1: Ona Taşkın da kardeşimiz.
2: Ona Ahmet Spor formasını gönderecektim. Kendi formamı göndermişler. Sağ olsun Diyarbakır'da bir arkadaşım. Serdar'a söyledim, bizim Serdar'a. Sağ olsun bedenlerini de verdim inşallah Taşkın'ım. Bana geldi Ahmet forması. Bana gelen Ahmet formasını ben görünce dedim ki herhalde bu Avrupa'da oynayan bir spor takımının forması gibi çok güzeldi. Sana gönderdim. Aynı zamanda T3'te Serdar Koyuncu kardeşim. Ona da çok çok selamlar. Onun da Ahmet spor formasını gönderdim. Ben formayı alırken biraz zorlandım. Biraz sıkıntı yarattı arkadaşlar. İnşallah siz o sıkıntı yaratmazlar. Hem Serdar Koyuncu'ya, hem kardeşine, hem Taşkın Elif Buz'a, Ahmet Özeldemir'e, bütün arkadaşlarıma hepsine çok çok selam. Bir de Muhammed Güler kardeşime, sağ olsun T1B1'de bana kardeşlik yapıyordu. Genç kardeşim. Ona da çok çok selamlar.
1: Aleyküm selam abi. Aleykümselam. Sana da tekrar geçmiş olsun.
2: Sana da çok selamlar abi.
1: Estağfurullah. Aleykümselam. Sağ olasın abi.
2: Size, herkese.
1: Amin inşallah.
2: Murat abi, sözlerime son verip
1: Allah razı olsun. Sağ olasın Velid abim. Seviyorum seni. Rabbim selamete çıkarsın. Orada bizi tanıyan abi kardeşlerimize de sevgiler, selamlar olsun. Allah'a emanet ol. Görüşürüz inşallah.
2: Sağ ol abim benim.
1: Sağ olasın. Sağ ol abim benim. Sen de. Evet, sözümüzü de yerine getirdik. Velid kardeşimizden hemen kaldığımız yerden devam. Selam Murat abi. T3'te yatmakta olan Şahin Bekle'nin ablası Sevgi. Aleyküm selam ablam. Şahin'im, buraya ablanın yanına geldim. Bir mesaj da ben atmak istedim. Her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Sen dışarıda, ben içeride. Aramızdaki mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk ama sevgimiz onlardan daha güçlü Şahin'im. En büyük cezaevi taş duvarların arkası değil. İnsanın kafasının içindeki düşüncelere vurulmuş prangalardır. Seni çok seven Aldan içerideki yoldaşlarına selam olsun. Sen ilk önce Allah'a, sonra birbirinize emanetsiniz. Rabbim tez zamanda çıkarsın. Ben T3'ten Şahin Bekten abim ve kardeşlerim Efe Uz, akabinde Mert Işıklı olmak üzere Ferdi Bal, Yavuz Bal, Ferdi Bingöl, Baran Ecellioğlu, Ahmet Uluklu, Pınar Erdem, Doğan, Burak Can, Baran Can, Polat Tarla Belen, Ümit Tekçi olmak üzere gece bir söz dışarıdaki tanrılar. Diş çöktüremezsek cehennemi karıştırmaya gideriz. Şahin Bekten. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Baran Ecellioğlu. Aleyküm selam Baran kardeşim. Başta kader birliği yapmış olduğum abim Şahin Bekten olmak üzere. Akabinde Erdem Doğan, Ahmet Oluklu, Pınar, Burak, Berkat, Baran, Boran kardeşler. Ümit Tekçe, Vedat, Baran, Gökhan, Yılmaz, T4'te bulunan Reşat Atça'ya çok selam ederim. Ve şu sözle bitirmek isterim Murat abi. Kaybedeceğim oyunu oynamam. Ben masaya koyduklarım.

vazgeçtiklerinde. Selamı olan kardeşlerimizin hemen selamlarını gönderelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim tekrardan. Bu arada Gökhan Ergül, Gökhan Diker ve Ayhan Baysen kardeşlerimizin tüm sevdiklerine, dostlarına, arkadaşlarına selamları vardı. Ayrıca Gökhan Ergül ve Gökhan Diker kardeşlerim de Ayhan Baysen abim koğuşumuza hoş geldin notunu bırakmışlar. Sonrasında Gültepe'li Mesut Çaylak, Mesut'um selamını aldım. Aleyküm selam. Mesut kardeşimin de tüm dostlarına selamları vardı, sevdiklerine selamları vardı. Sonrasında İsa Ayboğa kardeşim, İsa selamını aldım Mehmet'den. Zaten Mehmet mesaj atacaktı bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum 60 mı? 60'sa onu da paylaşırız. Remzi kardeşime de selamlar. Ha, 60. Hemen onunkini de Mehmet'in mesajını da okuyayım. İsa Ayboğa kardeşim. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam Mehmet Şakran, T4 C10'da yatan amcam Abdülcebbar Ayboğa ve cezaevlerinde olan sesimizi duyamayan Ayboğa ailesine selam olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Rabbim tüm kader mahkumlarının yardımcısı olsun Mehmet Ayboğa. Hemen sıradaki mesajımızı da paylaşalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1-14'ten Celal Eken, yani Celomen. Küçük İzmir'in büyük dedikodusu kıymetli abim Engin Avşar ve Avşar ailesine selam ederim. Ben T1-14'ten Celomen. Ben T1-14'ten Celal Eken, yani Celomen. Kıymetler Yılmaz Sak, Güney Sak, Yaren Sak, Zeynep Sak, bu derlere hece herdemden delalı şarkısı Sak ailesine armağan olsun. Ben Celomen. Ben T1-14'ten Celal Eken, yani Celomen. T1-A6'da bulunan aslandayım. İshak Azar, akabinde aslan dostum Uğur Bingöl, Emir Özdemir, Mahsun Aydemir, Fırat Coşkun, Uğur Savcı, Barış Alabay, Sidar Erol, Ali Şemen, Veli Çelenk, Fırat Çelenk. Ben hemen A18'de bulunan kardeşim Umut Aydındır'a selam edelim. Ben T1-14'ten Celomen. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna atan sevdiğim Damla Avcı, sen benim için yeri doldurulamaz, geri alınamaz ve paha biçilemezsin. Asla değişmez şarkı armağan ediyorum. Enver Yılmaz, sende kaldım. Murat abi, ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattığım dostlarım Zeynep, Burak, Çiçek, Özek, Meltem, Toprak'ta, Canan, Batur, Tuğçe, Kundakçı, Emel, Madak, gece bir söz bırakmak istiyorum. Demir parmaklıklar var ama umudum hala özgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1-14'ten Fırat Çelenk, aleykümselam Fırat'ım. Başta kardeşim Veli Çelenk olmak üzere Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Mert Eko, Kahraman, Baran Yıldız, Mahmut Tütüncü, Yılmaz Güneysak, Celal Eken, Sabri Kulaksız, İbrahim Taşan, Ali Arap Aslan, Fırat Coşkun, Çakip Başkan, İbrahim Coşkun, Engin Can Balcı, Gökhan Çalışkan, Emre Çamlı, Yahya Işık, Polat Utamış, Murat Geyik, bu derdi canlara selam ederim. Can Murat abim, benim nazarımda değerli dostlarıma selam göndermek istiyorum. Başta Can Parçam, Veli Çelek olmak üzere Faik Temizci, Azat Fatih Özışık, Emir Yıldırım, Poyraz Sayıcı, Gökhan Diker, Oktay Özdemir, Ozan Yazar, Veli Yılmaz, Ramazan Çıtırgı, Kurtuluş Şakarlı, Doğan Duman, Vedat Duman, Emrah Duman, Uğur Bingöl, Fatih Boran, Tweety, Muhammed Aydın, Serkan Bayındırlı, Ufuk Soylu, Sedat Bulut, Burak Ceylan, bu derli canlara selam ediyorum. Başkasının ışığında korkanlar kendi karanlığında parlayamazlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1-B8'den Veli Çelenk, aleykümselam Veli kardeşim. Başta aslan abim Fırat Çelenk, benim için kıymetli derli olan karizmatik abim Kurtuluş Şakarlı. Akabinde ağdayımız Taşkın Eleftoz, Mert Eko, Kahraman, Celomen, İbrahim Taşan, Oğuz Toluk, Ali Arap Aslan, Arap Veli, Yılmaz, Baran Yıldız, Ogün Özdemir, Gökhan Diker, Poyraz Serci, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Oktay Özdemir, İbrahim Acar, Direş, Berat Özgürt, Engin Avşar ve Özışık ailesi, ismini sayıp sayamadım, bizi tanıyan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Sevgilerimle Veli Çelenk. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu, aleykümselam Eren kardeşim. Senin aracılığıyla abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Orhan, Doğukan Arık, Özgür Yavuz, bu derlere selamların bakidir. Sizleri seven Köroğlu Eren. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak, aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık, Kurtuluş Şakarlı, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşıyan, Mert Eko, Kahraman, Berkay Özel, Diğer Bininci, İlhan İştah, Parlak Engin, Çiko Gürkan, Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş, bu derlere

Ali'ye selam olsun. Çalan tüm Müslüm Gürses şarkıları sana gelsin Murat abi. Sağ ol Osman kardeşim. Selamlar, iyi ki Murat abi. Ben bir Birnoğlu'dan eski İzmirli Özcan yazar. Aleyküm selam Özcan kardeşim. Başta iki gözüm Aslan abim Ozan yazar. Kardeşim Baran yazar. Berkay Özel diğer birinci Osman Karakalpak Eren Kotan oğlu Gürbüz Kıyatçı başka kurumlarda bulunan Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Önder Korkmaz, Yücel, Nuri Özden kardeşler, Yakup Işık, Murat abi. Senin aracında kadın kapalı da bulunan derdime sesleniyorum. Beyzam ömrüm yanında olabilmek için nelerimi vermezdim. Seni çok seven Özcan yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir Nol'dan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Senin aracılığınla Abdos kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan yazar. Ozan yazar, Gürbüz Kıyatçı, Diyar Binici, Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Atsur, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozdağ, İsa Aslan'a selam ediyorum. Ayrıca kadın kapalı da bulunan derdim Rümeysa Kınık ve Özcan yazar abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a sevgi ve selamlarımız bakidir. Murat abi selamun aleyküm. Ben T2A16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Boncuk gözlüm. Gözlerin deyince duruyor zaman. Kalbim seninle buluyor liman. Bir gülüşün yeter bana inan. Sensiz geçen günler hep yalan. Seni çok seviyorum kadının. Murat abi ben T2A16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim boncuk gözüm. Bir bakışın yeter dünyamı değiştirmeye. Bir sözün yeter yüzümü güldürmeye. Kalbim alıştı sadece seni sevme. Ömrüm yeterse devam eder bekleme. Sen gülünce bahar gelir içime mutluluk dolar en sessiz geceme. Ne şiir yeter seni anlatmaya. Selamünaleyküm Halo Murat, ben T4B15'ten Gürkan Tilki. Aleykümselam Gürkan kardeşim. Gürkan bugün selamınızı aldım. Aleykümselam sizlere de koğuştaki tüm abi kardeşlerime de selamlar kardeşlerim. Buradan aynı kampüste bulundum. Başta benim değerli kadim dostum Diyar Gündüz olmak üzere Kadir Tosun, Gökhan Karaduman, Baran Berşe, Eren Dinçer, Esat Akdeniz, Dilaver Sağ, Baran Güven, Devran Tercan, Atakan Koçak, Doğukan Bayar, Sait Bah, Bedirhan Kıran, Unut Kaygısız bu derde abilerim Hakan Uyar, Emre Demircan'a selam olsun. Gece bir sözümüz hayatımızdan bir şey çalanlar için değil hayatımıza anlam katanlar için döneceğiz sizleri seven DGGT. Selamünaleyküm Kalo Murat, ben T4B15'ten Alişan Taş. Aleykümselam Alişan kardeşim. Başta aynı kampüste bulundum dostlarım Kadir Tosun, Furkan Günal, Devran Tercan, Taha Yasin, Yılmaz Oğulcan, Gördesi, Baran Güven, Murat Sevuk. Farklı cezaevlerinde bulunan can dostum Berk Irmak, selam ve sevgim bakidir. Aynı koğuşta bulundum Batu Şimşek, Gürkan Tilgi, Tugay, Cingöz, Ferhat Ercan, Uğur Aslan, Batu Bingöl. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ne esaret kalıcıdır ne cesaret bugün değil ama elbet bir gün Ahmet Kaya, Metris, Önü şarkısı. Armağan olsun. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, Menemen C10'da olan can özüm Doktor Zeki Kaya. Seni o kadar çok seviyorum ki ömrümü alsam sana versem, bu sokakları bu şehri yerle bir etsem, gökyüzünden yıldızları ayı indirsem yine de sevgine karşılık vermiş sayamam kendimi. Cengiz Kurtoğlu çok seviyorum şarkısı sana gelsin sevdiğim. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, Menemen C10'dan kıymetli eşim Doktor Zeki Kaya, huzur getirdim bu dört duvar arasında gördüğüm küçücük gökyüzünden. Sen geldikten sonra unutmaya başladım canımı yakan her şey, içimde kopan fırtınalarım dindi sevgin sayesinde. Sonsuz sualsiz inanıp sevdim ben seni, hiç bitmeyen kışlarımı baharlara çevirdin sen benim. İşte bu yüzden daha birçok seviyorum seni kurban oldum. Ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, Menemen C10'da olan huzurum Zeki Kaya, özlemek aşkın nazar boncuğu gibidir sevdiğim, aldığım her nefeste daha çok özlüyorum seni, yaramın yarana denk gelen yerinden seviyorum ben seni ve seni çok seviyorum. İbrahim Erkal aşkımdan sana gelsin kurban aç Cavet'te. İyi akşamlar Murat Bey, canım kızım Beyza'ma Beyza Özkan. Biz kimseyle aramıza mesafe koymayız. Herkes mesafesini kendi belirler. İsteyene can oluruz, istemeyene el oluruz. Sabır kolay değildir. Sabır kalbini kırar. Sabır seni kenarda bırakır ama Allah diyor ki bir ruha taşıyabileceğinden fazla yük vermem. Gözümün nuru Beyza'm. O yüzden Allah var, gam yok güzel kızım. Allah'a emanet ol gözümün nuru, iyi geceler. Vizyon 4 koğuşundan Ankaralı Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı ve Tepecikli Güler Demirkıran Hatice Buse Yılmaz'ın değerlisi T4'te bulunan Cengiz Özdemir radyo başına. Seni kalbinden öpmekle kurşun.

Şuna dizmek arasına gidip geliyorum bilgine. Dostlarım Gamze Çakar, Kübra Tepe, Nehir Otoker, Arife Gülcegün, Damla Öztütüncü, Esen Çalışkan, Rabia Taşkesen, Karabela Ezel, Özalp Nazar, Demirhan, Gamze Acar, Sıla Söğüt, Murat abim bizim için Uygar Donay'dan Gözleri Gözlerime Ateş Ediyor şarkısını çalar mısın? Seviliyorsun Can Murat abim, kardeşim Doğukan Taşer'e de selam olsun. Sağ olun kız kardeşlerim. Can abi Murat Bingöl, biz C14'ten Dersimli Hülya Bayraklı ve Ankaralı Hatice Buse Yılmaz. Dostlarımız Güler Demirkıran, Kübra Tepe, Gamze Çakar, Sıla Söğüt, Rabia Taşkesen, Koğuşumuzun Belası, Ezel Özalp ve Ankaralı Hatice Buse Yılmaz'ın derlisi eniştem Cengiz Özdemir. Selamını aldık, sana da selam olsun. Dersimli Hülya Bayraklı olarak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Acı mutluluk verme başladıysa hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Murat abi çalan tüm Azer Bülbül şarkıları o vefasıza gitsin. O kendini biliyor Esmer, sevgilerimle Dersimli. Biz Gediz Yukarı Mahalleden Rabia Taşkesen, İkinoğlu olan Kambağım Özgür Çakar ve Gamze Çakar, Aslan kuzeni Fırat Zorba, dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse Yılmaz, Tepecikli Güler Demirkıran, Dersimli Hülya Bayraklı, Esen Çalışkan, Nurcan Demirkıran, Kübra Tepe, Arife Gülcegün, Gamze Acar, Nurten Kaynak. Gece bir söz bırakmak istiyorum. İzmir, sen mi tepeden deli dolu bir şehirsin, yoksa biz mi ölümümüze susamışız? Sen söyle Murat abi. Sefo'dan İmparator şarkısını çalar mısın? Seviliyorsun abi. Bence siz yaşayın. İzmir 20 senede geçse aynı köy, aynı kasaba. Değişmez. O yüzden siz yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bilgin Özgören. Aleykümselam kardeşlerim. C14'te bulunan benim güzel kızım Gamze Çakar, seni çok özledim annem. Sen benim her şeyimsin, yaşama sebebimsin. İyi ki Rabbim seni bana vermiş. Beni düşünme, ben iyiyim. Sen kendine iyi bak, orada benim Esmer bombam. Kızlara da selam olsun, onları çok seviyorum. Bilsinler minnak kadınım, seni ölümüne seven annen. Gülüşlerine, bakışlarına kurban oldum Gamze Çakar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle aslandayım Erhan Tan yani ET, kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Aksel Varol, DJ İbosil, Eyüphan Bozkurt, Oben Yılmaz, Esen Eren Kars, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaç, Ahmet Çelik, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İvocan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çul, hayat selam olsun, gece bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vadettiler, şimdilik zindanlardayız, saraylarda görüşmek üzere. Şakran T3C5 koğuşuna bulan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Ömrüm yolum sen olduktan sonra karşımıza çıkan hiçbir yokuş bizi yoramaz. Seninle başlayan her hikaye tüm zorlukları aşmaya der. Sen benim tek zaafımsın sevgilim, seni çok seviyorum. Sana Mehmet Elmas'tan Sana Karşı Savunmasızım şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle aslandayım Erhan Tan yani ET ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Oben Yılmaz, Cengiz Hışırcı, Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüphan Bozkurt, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaş, Burak Polat, İvocan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece aslandayım Erhan Tan yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım kocam Aksel Varol radyo başına. Aşkım seni hep dün akşamki gibi keyifli görmek istiyorum. Canını sıkma, her şey olacağına varı. Bugün aşure günü. 100 tane ayetel kürsü oku. Yarınki görüşe annen gelsin mi gelmesin mi bana haber yolla. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koğuşuna kalan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Mert'im ben geldim İzmir'deyim. Eşyalarını alacağım. Yarın da yanına geleceğim bir tanem. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abim, ben Emir Yalçın. Aleykümselam Emir kardeşim. Aynı koğuşta yatmakta olduğum koğuşun adaletini sağlayan canım kanım Sercan Yıldız, İlhan Başar abilerim ve kardeşlerim olan Şükrü, Büyük Talaş Ali Übrüs, Samet Çalkıcı, Kadir Yılmaz, Emirhan Yıldırım, Umut Çalban, Sürmeneli, Tahsin Buğra, Uğurlu İbrahim Birik, İbrahim İmrak, Heval Dalbudak dostlarıma selamlarım bakidir. Bu gece çalacak şarkılar armağan ediyorum. Allah'a emanetsiniz.
selamünaleyküm Murat abim. Selamını dün aldım, sağ olasın güzel abim.

Eyvallah, sağ ol Emir, sağ ol kardeşim benim. Abim Aydın Bıçakçı, can kardeşim Şerif Subaşı, selamlarımı iletiyorum. Her karanlığın sonu aydınlıktır ve biz bu aydınlığa kavuşacağız. Sizleri seviyorum, Allah'a emanetsiniz. Bence 8'den Dile Karakaya, bu dört duvar arasına bana yarenlik yapan ekürüm, mine ekipmen, bıdıklarım Çilem Demir, Elip Bozkurt, diyorum ki biz o kahveyi içtik, hatırı da orada bıraktık. O yüzden kaybedeceğimiz hiçbir şey yokmuşçasına ve kazanacak çok şeyimiz varmışçasına yaşıyoruz. Ayrıca Rafet Kale kardeşime de selam olsun. İyi akşamlar, Ankara'dan selam olsun. Aleyküm selam Elif Bozkurt kuzum. İnşallah beklenen günler bir an önce gelir. Gül yüzüm, seni çok seviyorum. Her gün duamdasın. Her bir duam sizlere kabul olarak dönsün. Annem kurban oldum. Sabır sana duam her gece. Bazılarına senin hep döktüğün gözyaşı ahın olarak dönsün. Amin ol ki çok pişmanlar. Bunu bizzat duydum ama müjdeler duymaya az kaldı. Doğum gününe kalmaz inşallah. Hep gündemde. Hera'dan selamlar, nasılsın? Ben ve çocuklar iyiyiz. Yarın karne günü. Oğlan bugün göz kontrolü vardı. İyi, çok şükür. Benim de işlerim yoğun. Bugün aşure günü. Çok kıymetli bir gün. Bol bol duayla geçirmeni tavsiye ederim. Allah'a emanet ol. Selamlar, aleyküm Murat abi. Ben TK-B18 koğuşundan Ömer Kaçmaz. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş. Başta olmak üzere. Kıymetli dostlarım Cem Acar, İsmail Bilgiç, Ozan Dahan, İsmet Karasaç, Toroslu Apo, Yenici Barış Uzunoğlu, Ufuk Polat, farklı ve aynı kurumlarda yatmakta olan abim Azat Kaçmaz, Baran Kaçmaz, Berdan Eriş, ismini sayamadım, tüm derlere bin selam olsun. Gece çok kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ali Şakran TK-B18 koğuşlan Erdi Bilgiç. Aleyküm selam Erdi, bugün selamınızı aldım Ömer kardeşim. B18'deki abi kardeşlerim, sizlere de selamlar olsun. Ben Erdi Bilgiç, aynı ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta Aslan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, abilerim Şahçıyan Kurt, Azat Başak, dostlarım Ekrem Birlik, Serok Önen, İbrahim Erişen, Çektar, Bakır Sertan, Yılmaz kardeşlerim Mami, Birlik Ferhat, Turgay, Ahmet Kortak, Enes Agirman, ismini saydım bu derlere bin selam olsun. Ali Kınık'tan geldim işte dostum, şarkısı bu derlere armağan olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Hayırlı akşamlar abi, sağ ol Erdi, size de kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A17'den Fikret Dost, yani Japon. Aleykümselam Fikret kardeşim. Aynı kurumda bulundum can yoldaşım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Mehmet İnan, Agit Özkan dostlarım, diğer Yurtekin, Berkant, Bulut, Ferhat, Ercan, bu canlara selam ediyorum. Müslüm Baba'dan Dost Kervanı bizim için çalarsan sevinirim. Geceniz güzel olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost, Fikret Dost, dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan, yani Akrep Agit, canlarım Agit Ürey, Onur Süz, Sarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Urcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, gece bir söz, Fikret Dost'un sözüyle son vermek istiyorum. Siz virgül koyarsınız, noktayı biz atarız, Hicam Muti'den düşme şarkısı armağan olsun. Murat abi, T4A17'den ben Fikret Dost. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Türk. Kader birliği yaptığım arkadaşlarım Mehmet İlan, Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Güçer, Seydi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkant Bulut, diğer Yurteli ve tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözleriyle bitirmek isterim. Zaman herkesin yerini belli eder. Hasretin düştü yüreğime sessizce. Geçiyor günler sessizce, bil ki evladım her doğum seninle, bekliyorum seni sevgiyle, özlemle. Duvarlar ayırsa da anneyle oğlunu ayıramaz kalplerimizdeki bağ. Sabret oğlum, bu günler geçecek, bir gün yine sarılacağız sımsıkı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik Tenekeli'den Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim. Dört nolda bulunan başta büyüğüm Şehmus Bulut, ellerinden öperim. Tüm abi kardeşlerime, dostlarıma selam ederim. Benim için çok değerli olan kardeşim Bekircan Savran. Dört nolu B14 koğuşuna gitmiştir. Dostlarımızın bilgisine, kardeşimize yardımcı olurlarsa sevinirim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Sizleri seven Aliço. Kurtuluşum. Gittiğin gün radyoda bir şarkı çalıyordu. Döneceksin diyordu. Şarkılar yalan söylemez sanmıştım. Meğer bazı vedaların dönüşü, bazı hüzünlerin de tarifi oluyormuş. Kolumu kanadım diyelim mi? Evet, yanlış yazmış kardeşimiz.
Kolumu kanadım kırıldı benim. Seni çok özlüyorum, seni çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakar'dı. Koca adam tek kelimene, bir anlık gülüşüne feda edilecek bu kadar cümle biriktirmişken içimde senin sessizliğini taşımak çok ağır geliyor. İnsan en kötü günlerinde yanında sevdiğini ister derlerdi de inanmazdım. Doğruymuş meğer. Seni çok özlüyorum, çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Şakran Tevş B9 koğuşunda canım sevgilim Koray Özmen radyo başına. Tekrar mektubun geldi, mutlu oldum. Sanki seninle konuşuyor gibi hissediyorum. Umarım benimki de yarın ulaşır. Dediğin şeyi halletmeye çalışacağım hemen. Annemlerin ve Anıl'ın selamı var. Seni çok seviyoruz ve yanındayız. Aklımda senden başka bir şey olmadığını ve seni beklediğimi unutma. Seni çok özledim. Allah'ıma emanet ol. Şakran T3 B9 koğuşundaki eşim Koray Özmen radyo başına. Sen benim gözümün daldı, yüreğimin yandı, aklımın kaldı tek gerçeksin. Sonunda kavuşmak varsa yolun zorluğu mühim değil. Sen uğruna savaş verebileceğim en güzel ve değer şeysin canımın içi. Seni her şeyden çok seviyorum. Allah'ım en kısa sürede bizi kavuştursun. Öpüyorum kalbinden. Selamun aleyküm, kolay gelsin Murat abi. Ben Gökhan Ergül. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Asıl sen bizi yaşlandıracaksın. Niye? Valla karı çeken benim. Yorulan benim. Allah. Niye öyle dedin? Sen bizi yaşlandıracaksın. Neyse gece bir söz. Uzak mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmak mümkündür. Tefo Seko bir dünyamsın şarkısı armağanımdır. Sevgilerle Gökhan Ergül. Bunun cevabını bekliyorum Gökhan. Niye ben sizi yaşlandırıyorum buraya mı? Asıl sen bizi yaşlandıracaksın. Hele hele malamını. 5 sene önce keşke beni 5 sene önce görseydin. Bir de şimdiki halimi görseydin. Ben Gökhan Ergül, gece ikinci söz aslan papaza kadar hepinizi yaktılar diye diye harbiden de hepimizi yaktılar. Şimdi sizin elinize, ister açarsınız ister kaçarsınız, herkese iyi akşamlar sevgilerimle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, bu da son sözüm. Bütün şartlar mükemmel olmasını beklesem hiçbir zaman harekete geçmezsin. Başlangıçta her şey zordur ama küçük bir başlangıç büyük sonuçlar elde eder sevgilerimle Gökhan Ergül. Ben Mersin Pınarı'dan Kardelen Doğan, Şakran 4 nolda yatmakta olan reisim Fırat Doğan, can kardeşim namı der kıyıcı yani Ercan Doğan, Şakran kadın kapalıda yatmakta olan sultanım cennet gözüm validem Nazlı Doğan, sizi çok özledim, kimsesiz bıraktınız beni, kurban olduklarım gelin artık, demir parmaklıklar var ama umudum hala özgür, hasret ağır sabır daha ağır, bedenim burada kalbim sevdiklerimde. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, Şakran 3 nolda yatmakta olan sevdiğim Doğuş Kalyon radyo başına. Dodom nasılsın, seni çok özledim kalbim. Cezan gelmiş, ben arayıp sordum, çok zoruma gitti ama olsun, üzme kendini sevdiğim. Oralar kime kaldı ki sana kalsın, elbet kavuşacağız her şeyim sevdiğim. Dört duvar arasında zaman nasıl zor geçtiğini biliyorum ama unutma ki dışarıda her saniye düşünen seninle nefes alan biri var. Aynı aşkla ve sadakatle. Saflığın şafağın sökmesini bekliyorum. Seni çok seviyorum Dodo. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Aleykümselam kardeşim. Şakran Açık Cezaevinden ben Ali Çalışkan. Aleykümselam Ali kardeşim. Şakran kapalı Tevri'de yatmakta olan canım oğlum Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. Oğlum iyi misin? Biz de iyiyiz. Bizi merak etme. Sen iyi ol, seni çok özledim. Az kaldı. Ziyarete geleceğim aslanım. Kendine iyi bak babam. Murat abi oğluma benden, İzzet Yıldızhan'dan, Ağlattın Anamı şarkısına armağan ediyorum. Sana da iyi yayınlar abi. Sağ ol Ali kardeşim benim. Sağ olasın. Şakran kadın kapalı. B1'de yatmakta olan canım arkadaşlarım radyo başına. Mesude Çopuroğlu, Ebru Özü Uyanık, Saliye Ecellioğlu, Aycan Kabayel, Ece, Taylan Pekgüven, Semra Erol, Gülcan Yüksel, Buse Onay. Allah'a emanet sizi seven çavuş. Selamünaleyküm Murat Bey, aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman olacağım. Bir oğlum var benim. Canım kanım yüreğimin en sıcak köşesi. Nefesimin en kıymetli sebebi. Gözümün nuru, gönlümün huzuru. Bir gülüşüyle içimdeki tüm fırında kalbime dua ettiren. Olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme. Canım unutma. Senin için canını verecek bir annen var. İyi kimsin? Kıymetli Ferhat Tunç'tan Firari Sevdam armağan olsun. Sevim Çubukçu. Ben TG4'ten Berk Korkut. Burada kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Arap Veli Yılmaz Ramazan Çıtırgı. Mücahit Aksakal Ahmet Motor Efecan Demirci Hasan Demirci Ferhat Esen. Batu Öztaş Serdar Ataş Mertcan Erçoban Ziya Demir Yürek Alihan Ertuğrul.

Ziya Demiryürek, Batuhan Pehlivan, bu canlara selam olsun. Korku tereddütle, cesaret cüretle artar. John Bay Walker'dan Bertaraf şarkısı Armağan olsun. Ben TKC4'ten Batuhan Pehlivan. Burada kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Ahmet Motor, Ramazan Çıtırgı, Arap Veli, Yılmaz Mücahit, Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Ferhat Esen, Batu Özsaç, Serdar Ataş, Mertcan, Erçoban, Ziya Demiryürek, Berk Korkut, bu canlara selam olsun. Bir gün hayal ettiğimiz ne varsa hepsi gerçek olacak. Canbay'dan dört duvar armağan olsun. Turan Oyanık, T1C8, Özgür Kaplan'dan Oy Dağlar diye. Bu şarkı Özgür Kaplan'dan kayınbabam Turan Oyan'a armağan olsun. Sen bizim arkamızdaki dağımızsın, rüzgar kayadan sel götürür. Aslan babam, senin için Ferhat Tut yakındır. Senin için Ferhat Tut yakındır inşallah. Özgürlüğün bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda bir sabah vardır baba. Ellerinden öpüyorum. Tüm koğuş arkadaşlarına da selam ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Özgür Kaplan damadın, yani Turan abi, muhtemelen duymuşsundur. Bir mesaj daha okuyayım, sonra bir güzel şarkıyla sizi baş başa bırakayım. Menemen T tipi kapalı cezaevinde olan oğlu olan aslan oğlum Emir Kızılay, inşallah iyisindir. Annem bizlerdeyiz, bizi merak etme paşam. Sen iyi ol, o bize yeter. Rabbim her daim seninle olsun, seni korusun. Ben dün de mesaj attım annem, sen duymadın galiba. İnşallah kağıdın hayırlı güzel haberlerle gelir. Allah'ın izniyle paşam, dualarım hep senindir. Rabbim seni korusun, seni çok seviyorum annem. Evet Murat kardeşim, Emir kardeşim, Murat babanın da çok çok selam vardı. Evet annen de dün mesaj atmıştı. Emir kardeşim, babanın da çok çok selamı vardı Murat'ın. Üstümüzde kalması Murat kardeşimizin selamı. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4B15, Dibek başından Ferhat Ercan. Başta değerli abim Abdülali Gündüz olmak üzere değerli dostum Gürkan Tilki, Alişan Daş, Tubay Cingöz. Evet, Tubay Cingöz, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı, Ahmet Altınbaş, Fırat Kılınç, Batuhan Şimşek, Teoman Avcı, Kadir Karalı, Emre Aslan, ayrı koğuşlarda bulunan Cankaya, Emrah Sürget, Halil Akan, Fikret Dost, Salih Dursun, Barış Doğan, Nedim Yıldırım, bu derli dostlara sevgim bakidir. Ben T4B15'ten Ferhat Ercan, 2.0'da bulunan Azat Başak olmak üzere Çiko, Gürkan, Fırat Deder, Ruhat ve Kadir Üstündar, Ramazan Çıtırgı, 3.0'da bulunan kardeşim Mami, Özgür Diyar, Gürbüz, Muhammed Can, Bilgehan, Rezan Yavuz, 1.0'da olan Mahmut Tütüncü, Ozan ve Özcan Yaramaz, Menemen'de bulunan Furkan Çubukçu, Ali Üzrek, Ömer Üzrek, Birkan Polat. Kardeşlerim, mesajlarınız içerisinde yanlışlıklar var. Biz toparlamaya çalışıyoruz, haberiniz olsun. Sevgili kardeşlerim, ilgilenirseniz sevinirim. Şimdi Ömer Üzrek, Birkan Polat, kadın kapalı C3'te bulunan iki gözümün çiçeği Fatoş. Şimdi kardeşim benim, bu neyse, bu mesajı yazan kardeşimle Derya görürsün çünkü bayağı yanlışlıklar var. C3'te bulunan iki gözümün çiçeği, seni de çok seviyorum. Kendine dikkat et, gece bir söz bırakmak istiyorum. Bazı insanların kendini kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Bu değerli dostlara selam olsun. Ferhat kardeşim, ilgilenirsen sevinirim. Çünkü ikinci mesajda bayağı yanlışlıklar var. Şimdi doğru mu değil mi, bir kız kardeşimizin ismi var, ben anons etmedim. Hani C3'te bulunan iki gözümü çiçeği, seni de çok severim. Orada bir Fatoş ismi var. Hani hata yapmayayım diye söylemiyorum. Çünkü üste yazmış kardeşimiz bunu yazan. En altlara da T3'te bulunan iki gözümü çiçeği de devam etmiş. Bilgin olsun Ferhat kardeşim benim. Bizlik bir şey yok. Selamlar değerli abim, ben A5 Koç'tan Çam Dibinden Buhsenur Çevik, aleyküm selam kız kardeşim. Ahmet'in Gülü, Öznur Kalli, Mardin Güzeli, Şehriban, Fidan, Nazlı, Aydın, Belgin, Durak, Meryem, Demirdeve, Diyarbakırlı, Şiko, Çimentepeli, Ayşegül, Çam Dibinden tanıdım bütün herkese selam olsun. Blok 3'ten Kayıp Kalp, başta Şehriban, Fidan olmak üzere ismi geçen bu canlara armağan olsun. Bizim için çalarsan sevinirim abim. Şeffaf insan Murat Bingöl abim, ben A5 Koç'tan Çam Dibili, Buhsenur Çevik, değerli canlar Öznur Kalli, Şehriban Fidan, Sinem Özdamar, Çimen Tepeli, Ayşegül, Belgin Durak, Nazlı Aydın, Meryem Demirdöven, Rukiye Savaş, gece bizden bir söz, eğer yerimiz sevdiklerimizin kalbi ise özgürlüğün canı cehenneme, Hozan Hamit'ten Navete şarkısı ismi geçen canlarıma armağan olsun. Ayrıca çalan tüm Kürtçe şarkılar Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan ve Ahmet'in Gülü Öznur Kalli.

paylaştım dostlarıma. Murat Ayata, Sedat Sağlam, Faruk Sağlık, Sezer Oyanak, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, Namıder, Gatto, Oğuzcan Aslan, Namıder Kopo, Cemilcan Tuncer yani CCT, Onur Camgöz, Mert Can Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan Abim Yıldızlı, Muro, Narlı Dereli, Egemen Daş, Canım Abim Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile Çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi, ben T4 B3 koğuşundan Baran Savur. Koğuşumuzun aslanlar aslanı Zımba Azcan Yatmaz abim ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim, Tilki Tayr, Mali Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Sezer Oyanak, Aslan Mahalle Çocuğum, Tetik Mert Kaleli, İkinoğlu C1'de bulunan iki gözlerim, Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, 3.0'da bulunan değerli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Manaman'da bulunan Baran Altında. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil, kimseye güvenmemeyi seçtim. Murat abi, ben T4 B3 koğuşundan Faruk Sağlık. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli, Namıder, Tetik, Koppo, Oğuzcan Aslan, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden. Günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden. İyi bilirdi onu beklediğimi. Canseverden emaneten yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi, T4 B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azican ve onun derlisi Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki abi dost kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Mali Acar, Sezer Oyanık, Sedat Kalkan, Kopu, Oğuzcan Aslan, Tetik Mert, Kaleli, Baran Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney Aslan, Aslanlar Aslanı, dostum Çetin Çaldarcı, Düzgün Korkmaz, Baran Tek, Şervan Tek, Doğan Duman, Mazlum Doğan ve tüm Narlılere çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay. Başta Aslan Yerim Keko, Fırat Öztaşların Aslan Oğlum, Küçük A Arman Eleftoz, İki Gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan Süleyman ve Azat Arslan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Canbuldu, Fevzi Yıldırak, Yiğitcan Karada, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin, Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgü, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yesmesler, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Sanman ihanetleri unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, Küçük A Arman Eleftoz olmak üzere Umut Eleftoz, yeğenim Muhammed Koçit, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydarcan Karayit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz San Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustafa, Bayram Özdemir, Dünya Markası, Refox, Gaffu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Küçük A Arman ve Umut Eleftoz ve Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4-B3 koğuştan Tetik Mert Kaleli. Aleykümselam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldım kardeşlerim. Hepinizin selamları başım gözüm üstüne. Aleykümselam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin Bazcan Yatmaz ve onun kadar değerli Beton Şevket vazgeçtim. Koğuşumuzda aynı sofraya

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta babam Mahir Uz olmak üzere abi ve dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkan Zengin, Yıldırım Bozlar, Ramazan Çetirgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a selam olsun. Ben Efe Uz. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta atam babam Mahir Us olmak üzere abi ve dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Geve, Engin Orhan, Mustafa Uslar, Şahin Engin, Velat Yüce, Can Amca oğlum, Salih Dursun yani Namıder, Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve değerli büyüğümüz Mehmet Eryakşı'ya selamlar olsun. Ben Efe Us. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Karabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Ecerel, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Cüneyt Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız, Dinçer Kipbaş, Cihan Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban ve Menemen mahkumlarına selam olsun. Ben Muhammed Yıldız. Ben Muhammed Raşit Taşkın, can kardeşim Muhammed Yıldız başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi ve dostlarım Kurtuluş Şakardı, Selçuk Tüter, Efe Uz, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet Karakaya, Yiğit Turan, Apo Yenince, Mert Işıklı, Esat Candan, Cenk Yüce selam olsun. Eyvah düştüm diyenin değil bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun sizleri seven sayan Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, can parçam Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihan Kaya, Zeki Çoban, Gürcan Ecerel ve ismini yazıp yazamadım. Ben hemen mahkumlarına selamlarım. Bakidir sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Efe Us, Cenk Yüce, Affan Yılmaz, İzzet Karakaya, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir ve değerli kardeşlerim Apo Yenince, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya ölmüştür. Ben Muhammed Yıldız. Ben T3C7'den Taylan Ozan Denli, birlikte kader birliği yaptım. Kınalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz Emrullah, Ete Hikmet Ören, başka koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namıder Cüce, Koray Çelik, Tamer Demirdaş, Furkan Genç, Mami Birlik, Koray Koldaş, Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı, Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal Taşkın, Okur Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökaya, Oğuzhan Kereş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selamlar olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan Denli, selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Taylan kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak ve canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullah Ete, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Hasbil, Derman Alınca, Hüseyin Büyük Aydın, Naşto, Çınar kardeşim ve beni tüm tanıyan abi kardeş dostlara selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamaz. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Taylan Ozan Denli.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Birliği yaptım değerli kardeşim Civan Acar Toros'un göz bebi Aslan kardeşim Devran Yüksek Koko Muharrem Aras Sinan Yoldaş Velat Acar Emir Yıldırım Muhittin Karakaş Şakir Söylemez Cavit Gürdağ Köroğlu Velat Yüce Fehim Arı Berkant Börük Berkay İtir Yusuf Dağlı Beynur Demir Murat abi sana da selam olsun seviliyorsun ben de seni seviyorum Fatih'im. Senin gözlerin benim ise kalbim yargıya çekildi. Senin gözlerin affedildi. Benim kalbim ise seni sevmeye mahkum edildi. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Ben T4 A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Buradan dost ve kardeşlere hitaben aslan kardeşim Azat Özışık. Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Baran Özışık. Derdi dostum Engin Avşar, Doktor Zeki Kaya, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Resul Yıldız, Osman Karakalpak. İstanbullu o gün Özdemir Mert Eko Kahraman ve Kadın Kapalı'daki abla ve kardeşlerim Fatma Daş, Hülya Bayraklı, Melis Altıntop, Melike Coşkun ve Ayla Belge tüm tanıdıklara selam ederim. Müslüm Gürses mil çekmişler şarkısı aslan kardeşim Devran yükseğe gelsin Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4 A15 koştan boz yakalı Koko Muharrem Aras burada kader birliği yaptım derdi bir o kadar da can olan Mehmet Fatih Özışık Devran Yüksek Civan Acar Mert Dağ Deviren Sinan Yoldaş, Verat Acar, Yusuf Dağlı, Namıder Tako, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Beynur Demir, Mehmet Ali Dalbudak, Tolunay, Şen Yaylar, Yasin Burak, Gürkan Mengüçek, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, İbrahim Maral, Sabri Oyur. Sözlerime şu cümleyle son vermek isterim. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Ben T4 A15'ten Koko Muharrem Aras buradan dost kardeşlere hitaben Vahap Aksoy, Şoreş, Savaş, Savaş Doğan, Koko, Ferhat Doğan, Yakup Keçeci, Cengiz Çelik, Osman Karakalpak, Fırçacı, Hurşit Ahmet Asım, Can Çakır, Hurşit Çeker, Namıder Tatü, Mehmet Evirgen, Serhat Dalbudak, Azat Özışık, Hasan Sodan, Velat Yüce, Akif İbrikçi, Mert Güngör'e, Mert Karayüz, Bozyakalı Bekir, Murat Bingöl sen de sevilensin sağ olasın Koko Muharrem kardeşim sen de. Ben baş köşede alt köşelerde aynıyım. Günlük menfaatler için çizgim bozulmaz ben hep aynıyım. Tüm dostlara selamlar Müslüm Gürses'ten karanlıklar ülkesi tüm dostlara gelsin ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Selamünaleyküm Murat abi ben T4'ten Sinan Yoldaş aleykümselam Sinan kardeşim burada kader birliği yaptım değerli abim Mehmet Fatih Özışık ve dostlarım olan Civan Acar Toros'un göz bebeği Devran Yüksek Mert Dağ Deviren koğuşumuzun hocası olan Fehim Arı Çetin Temel Berkan Bölük Velat Yüce Şakir Söylemez Köroğlu Cavit Gürda Koko Muharrem Aras Muhittin Karakaş Emir Yıldırım Can Akçaoğlu Gürkan Mencukek ismini yazıp ve yazamadığım bütün abi kardeşlerime çokça selam ederim. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum armağan olsun bu değerlere ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi ben T4'ten Sinan Yoldaş aynı kurumda bulundum. Değerli dostlarım Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçti, Murat Ayata, Yiğit Satak, Mustafa Muhammed Savcı, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Ahmet Altunbaş, Doğukan Kostak, İbrahim Hamza, Baydlay, Ramazan Örtek, Adnan Erekli, Batuhan Bingöl, Hurşit Çeker, Berkay İtir, Nefsi Can, bu saydığım derlere çokça selam eder etkinden kralını tanımam şarkısı armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Murat abi ben T4'ten Sinan Yoldaş. Başta canım kanım olan abim Tolga Yoldaş. Akabinde abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgür Çakmak, Yasin Açık, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Mert Güngör, Fırat Karakoy, Mehmet Ali Dalbudak, Tayfun Yıldırım, dostlarım Serkan Uğur, Berkan Karademir ve son olarak abim Azat Özışık ve kader birliği yaptığı bütün abi kardeşlere selam ederim. Abim Tolga Yoldaş'ı azar birbirinden ona yanarım şarkısına armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen A27 koğuştan Bozu aleykümselam Bozu kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek kardeşim Sinan Üzrek dostum Feyzullah Oral İbo Sezgin Mert Filiz Tuna Gökdemir Murat Burkan Kulu Şafak Velioğlu İbrahim Velioğlu Bekir Dikenova Özgür Dikenova Mert Dikenova bu abi kardeşlere çokça selam ediyorum. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akyüz, Tolgahan, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dost ve abilerim Muzaffer Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Elefto, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar,

Özcan yazar Mami Özgür ve Kadın Kapalı'da yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Başta can dostum Rafet Kale. Canım abim Mete Nur Karataş. Onun nazarında Murat Kara, Maviş, Hasan, Berke Tunce, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat, Kadir Üstünde, Hasan, Can, Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan, Gürsel. Bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun.

Evet, Özgür kardeşimin de güzel şarkısını dinledikten sonra hemen kaldığımız yerden devam. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını da paylaştık. Evet, şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam abim. Ben TK A4 Koğuş'tan Foçalı Serhat. Buradan can kardeşlerim Fatih, Etiyen Guv, Mertcan'ı Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koçlan, Cihan Sert, Özdemir kardeşler, Yeçen Demirtaş, Foç aşkıyla yatan küçüğüm olmasına rağmen adaletini örnek aldığım can kardeşlerim Sezer, Erol, Suat, Yıldız ve tüm şerefiyle yatan kader mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben TK A4 Koğuşlu'dan Foçalı Serhat. Buradan can kardeşlerim Fatih Etiyungu, Mertcan Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koçlan, Cihat Sert, Özdemir kardeşler, Yeçen Demirtaş ve Foç aşkıyla yatan küçüğüm olmasına rağmen adaletin örnek aldığım can kardeşlerim Sezer, Erol, Suat Yıldız ve tüm şerefiyle yatan kader mahkumlarından selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben TK6 Koğuşu'ndan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere. Kardeşlerim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Doğan Çaner Gülle, Devrim Atalay, Sinan Azat Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikanova, Yıldız Zımro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arslan Sökeli, Keko Dayım, Şükrü Yıldız ve Bursa'dan dostum Muşlu Fırat Subaşı'na selam olsun. Ben Doğanay Devrim.

Pisteki 6 koşulan Diyarbakırlı Doğanay Devrim, Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı. Başta Doğan Caner Güllü olmak üzere Muhittin Orak, Fırat Eskin Sökeli, Keko Dayım Kuşadası'ndan Murti Abim, Devrim Atalay, Doğukan Kara Dostum, Türker Türk, Ufuk Çakır, Oğuzhan Doğan, Adil Erbaslı, Muhammed Yüzbaşı, Ömer Teber, İstanbullu Mehmet Nuri Gel, Şükrü Gök, Köken, Burçan Yatbaz, Mustafa Demir, Yakup Yıldırım, Şahin Engin'e selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Sinan Kartal'dan Perişan şarkısı armağan olsun. Ben TK6 koğuşlan Doğanay Devrim, T4'te yatan abim Umut Devrim ve Onur Devrim, canım abilerim. Bugün abilerimin görüşüne gittim, çok mutlu oldum. Ayrıca halam oğlu Cihan Ateş, kapı altına gördüm, çok mutlu oldum. Amcam oğlu Murat Devrim'e de buradan çokça selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK18'den Barış Uzunoğlu. Aleykümselam Barış kardeşim. Abilerim Erdi Bilgi, Süleyman Göneç başta olmak üzere. Kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim olan Cem Acar, Ozan Dahan, Mustafa Evcimen, İsmail Bilgiç, Ufuk Polat, Ömer Kaçmaz, Toroslu Apo Yeninci, Namıdar, Toros Kaplanı, Mehmet Ali Erbil, Mustafa Akkaya, Ali Rıza Gülseven, İsmet Karasaç. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Gece Erdi Bilgiç abimin bir sözünü bırakıyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK18'den tahliye olan Ercan Küleş. Aleykümselam Ercan kardeşim. Koğuşumda bulunan canlarım Ozan Dahan, Erdi Bilgiç, Süleyman Güneş, Cem Acar, Toroslu Apo Yeninci, Barış Uzunoğlu, İsmail Bilgiç, Mehmet Ali Erbil, İsmail Karasaç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Özdemir Kocaman. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ben TK18 koğuşundan tahliye olan Ercan Küleş. Murat abim hayırlı akşamlar. Bucak kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İnşallah iyisindir, kurban oldum. Bugünkü bütün dualar yüzü suyu hürmetin Allah yardımcınız olsun inşallah. Halis abim kurban oldum. Ben seni çok özledim. Allah büyüktür, kurban oldum. Yeter ki sen iyi ol, o bana yeter Halis abim. Kalbi yüreği güzel adam, senin gülüşüne kurban olurum. Ben nefes aldıkça hep yanında olacağım, bunu hiç unutma. Çünkü ben önce Allah'a sonra da sana sığınıyorum. Halis abim Allah'a emanet ol. İnşallah iyi geceler, kurban oldum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2'den Samet Kırkdişçioğlu, yani Cio. Aleykümselam Samet kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Aslan babam Mardin'in Mahmut Hız, eniştem Selahattin Yıldırım, Zalim Fırat Padak, Yavuz Bal, Paşa Açıkbaş, Yusuf İslamboğa, Baran Eroğlu, Emre Bakaç, yani Ciğer, Ensari Altınışık, Yılmaz Sak, Hacı Candan, Sinan Özek, Zeyni Kanat, Hüseyin Aklaş, Mete Can Yılmaz, Abdi Bilge. Bu dostlara benden selam olsun. Yıllarca yatacak kadar sabır, bir gün çıkacak kadar mutluyuz Cio. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben bir nolda yatmakta olan Çamdibili Ahmet Durmaz, koğuşumda bulunduğum dostlarım başta Ferhat Bayram, Lalilerden Selçuk Ok ve diğer kardeşlerim Toroslu Oktay Özdemir, Sedat Çelik, Fırat Bardakçı, Çağatay Çeşme yani Cet, Baran Küleş, Mehmet Sayar Balçovalı, Ertay Başar, Azat Çelik, Eftar Tütüncü, Eşref Paşalı, Erkan Toprak, Mehmet Uygunere selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da yaşananlar güzeldi. Mazide kalsa da biz sevdiklerimizi unutmayız, onlar bizi unutsa da. Tüm Çamdibi çocuklarına bin selam olsun. Ben bir nolda yatmakta olan Çamdibili Ahmet Durmaz, dört nolda bulunan kardeşlerime sizin aracılığınızla selam yollamak istiyorum. Başta can dostum Suç Ortam, Ali Akarsu Aslan kardeşim, Recep Tepekule yani Bornovalı Montana, Mehmet Çakiç, Ali Şimşek, Mert Pekler'in, Ömer Reis ve aynı kurumda bulundum Aslan Bratem Alpcan Alpa'ya bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Korkutmaz bizi yaşlı maltalar. Bu yaşlı maltalardan çok Çamdibi çocuklarının yaşantısı var. Şerefli atan tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, canımın içi. Bizleriz, bir yaramazlık yok sevgilim. Aramanı ve sana gelmeyi bekliyorum. Çok özledim seni. Her zerrene aşığım adam. Sen iyi ki benimsin, kaderimsin. Alnıma yazılan en güzel aşksın seni. Çok seviyorum. Allah seninle olsun Savaş'ım. Savaş Aktaş, çok özledim biliyor musun? Her şeyini, her şeyi çok özledim. Gülüşünü yakından görmeyi, bana sarılmanı çok özledim. Sarıldığında kokunu içime çekmeyi çok özledim. Zaman geçse de hasretin hep aynı yerde. Yaşadığım her an seni özlemeye itiyor beni. Seninle yaşanacak onca güzel hayalim varken ağır geliyor yokluğun. Beklediğim, özlediğim, sevdiğim sen. Kilometrelerce öteden duyduğum hasreti anlatamam sana. Kelimeler yetmez. Gözlerine bakıp sarılmam, kokunu doya doya içime çekmem lazım Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşim. Teviş'te olan Aslan abim Taylan Ozan Denli. Abi bildiğin gibi buralar. Seni bekliyoruz, tez zamanda yanımızda olursun inşallah. Yüce Rabbim'den dualarımızı kabul eylesin.

0: Şakran kapalı yatan Cansu Gülbahar. Cansum nasılsın? Konuşamadık bu hafta. Çağla anneannemdeydi. Seni çok özledim. Sensiz yapamıyorum ablam. Gel artık sıkma canını da orada. Ben geldim İstanbul'dayım. Sıkıntı yok. Tek sorun sensizlik. İnşallah geçecek bu günler. Seni çok seven kardeşin Sıla Gülbahar. Şakran kadın kapalı yatan Sima Coşkun. Nasılsın bacım? İyisindir inşallah. Biz sizsiz biraz kötüyüz. Çıkın artık bir araya gelelim eskisi gibi. Seni çok özledim. Moralini hep yüksek tut. Dua et. Seni çok seven bacın Sıla Gülbahar. Selamünaleyküm Murat abi, Ahmet can alan. Aleykümselam Ahmet kardeşim, sağ olasın. Ahmet geçen gün de kız kardeşimden aldım selamını. Ahmet can alan. Selam gönderdik mi? Vallahi bilmiyorum. Kusura bakma Ahmet. Bazen kafamız yorgun. Unutuyor olabiliriz. Geçen kız kardeşimden de selamını aldım. Selam göndermişsin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Ben T1A3 koşudan Murat Erez, namı der Balina Murat ve İlhami Türkmen C9 koşu radyo başına. C9'dan Tatü İsmet, öncelikle yarın mahkemen var. Şimdiden geçmiş olsun. Maddiyat gelip geçicidir. Dostluk, abi kardeşlik bakidir. Allah'a emanet ol, seviliyorsun. Ben T1 Ayış Koğuş'tan Ahmet Canalan. Teklilerde yatmakta olan can parçam Harun Tardoş'a selamlar olsun. İsyanlardayım şarkısı Müslüm Baba'dan armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Ömer Ünal. Öncelikle değerli kardeşim İshak Ünal, Savaş Kaya abim, Mahmut Tunç, Adem Çalt, Servet amca, Cengiz Özen, Fikret Baltacı, Mert Domurcuk ve ismini sayamadım. Tüm dost kardeşlere selam olsun. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı cezasının şerefiyle infaz eden tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Doğan Turan. Canım kardeşlerim İshak Ünal, Fikret Baltacı, Cengiz Özen, Barış Turan, Mert Domurcuk, Rafet Şahin, Devran Özen ve Serhat Arpa. İsmini sayamadım dost kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Özgür Kaplan'dan Azar Azar şarkısı cezasının şerefiyle infaz eden dostlara armağan olsun elbet bir gün. İyi yayınlar Murat abi, ben Tahsin hep Bektaşoğlu, sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna hep Bektaşoğlu, güzel karım, canımın içi, seni canımdan çok seviyorum. Benim gibi sana sevdalı bulamazsın güzelim. Gizem güzel gözüm, sen de iyi ki doğdun, iyi ki varsın, seni seviyorum. Allah rahatlık versin, Allah'a emanet olun. Bir ses kaydı var, hemen onu da açalım. Bir daha geri dönüş yapmayalım. Evet, şöyle bir açalım hemen kardeşimizi.
1: Gizem Akın'ın annesiyim. Anneciğim iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun. Biz çok iyiyiz. Sen kendine bak. İnşallah bir dahaki seneye kalmadan yanımızda olursun. Allah her şeyi gönlüne göre versin. Seni seviyorum güzel kızım. Nazlı kızım. Narin kızım. Prensesim iyi ki doğdun.
2: İyi ki doğdun. İyi ki varsın güzel ablam. Her şey gönlünce olsun. Seni seviyorum. İyi ki varsın.
0: Evet, Gizem kardeşimizin de ses kaydını paylaştık. Şöyle hemen şunu kısalım. Selamünaleyküm, iyi akşamlar Murat kardeşim. Aleykümselam, ben B6 Koçtan Çimentepe'li Aslı Sultan. Buradan kader birliği yaptım. Kızım yani Escobar bir Maya prensesim, kardeşlerim Yıldız, Soğuk Pınar, Elanur. İlerleyen geceyi Escobar birinin bir sözüyle kapatmak istiyorum. Bırak onlar gülsünler. En azından psikolojimiz bozuk, karakterimiz değil. Sıradaki şarkı tüm kader mahkumlarına gelsin. Kocasının yeşil gözlüsü. Kocam seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimentepe'li Mehmet Alp. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı bir altıda yatan canımdan çok sevdiğim karıcım Fatma'm. Nefesim, her şeyim, gökyüzünde bir tane ay var. Ama benim dünyamda o ay sensin. Karanlığımı aydınlatan tek ışığımsın. Melek yüzlü karım. Saf ve temiz kalpli Fatma'm, seni çok seviyorum. Ömrüm Escobar'ım. Çok özledim, çok canım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın E tipinde yatan ağabeyim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Mert Çağrı'dan Ömer Elmastaş, bu değerli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han Mapsane şarkısı bu değerlere armağan olsun. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat, selamları ki Murat abi. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli abim Şeytan Serdal Aykurt, dostlarım Eren Aras, Umut Arslan, Balıkçı Özgün, Fevzican Karadeniz, Bergamalı Batu, Hasan Bostancı, Kaan Özdemir, Tugay Şenyüz, Miri Emre, bu derdi insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat, gece bir söz bizden olsun. Koğuşta sayı sayan değil, sabrı büyüten kazanır. Duvarlar dört tarafı kapatır ama adamın duruşunu zincir vuramaz. Şakran T3, B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Sen içeride mücadele ediyorsun, ben dışarıda seni bekliyorum. Bu sevda iki tarafı da güçlü yapıyor. Bir gün bu hasret bitecek, o gün geldiğinde yarım kalan tüm gülüşlerimizi tamamlayacağız. Selda Bağcan, Batman'dan Diyarbakır'a. T3'te yatan can parçam Mert Yıldırım, ömrüm, Ayaz'ın lokmasını yapıyorum. Çok şükür böyle atlattık, iyi, aklın kalmasın, keyfi de yerinde, ağrısı da yok. Sen aradığından beri senin taklidini yapıyorum. Sen öyle panikledi ya, seni taklit ediyor. Aklı sıra gayet keyfi yerinde, hiç aklın kalmasın. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol aşkım. Yarın karne var, unutma, ara. Özledik, iyi ki bizimsin. Kendine iyi bak sevgilim. İyi yayınlar Murat Bey. Ben B3 koğuşundan hanım Sultan, sağ olun hanımefendi. B10'daki kızlarım Gizem Çakır, Gülcan Ecellioğlu ve Naciye Güler'e selam olsun. Hayat herkesi sınar ama herkese aynı gücü vermez. Biz düştüğümüz yerden kalkmayı, kırıldığımız yerden güçlenmeyi öğrendik. Bizi merak eden herkese sevgilerimi gönderiyorum. Murat Bey, ben B3 koğuşundan Halime Keleş, yani hanım Sultan. Dostlarım Meral Düzel, Fatma Tuğçe Kaykaş, Didem Su, Ergin Yürek, Nuriye Yaybu ve Necda Koç'a selam olsun. Bazı insanlar fırtına çıkınca saklanır, bazıları ise dimdik ayakta kalır. Biz hangi tarafta olduğumuzu çoktan gösterdik. Gönlü bizimle olan herkese selam ve sevgiler. Murat Bey, ben Hacı Oflu, buradan B3 koğuşundaki eşim hanım Sultan'a selamlar olsun. Canım eşim, bugün seni çok iyi gördüm. Yüzündeki güç ve karanlık bana da moral verdi. Bil ki burada her şey yolunda ve seni bekleyen insanlar seni çok seviyor. Günler geçiyor ama özlemimiz değil. Allah'ın izniyle güzel günler, yeniden bir arada olacağız. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuşlan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam. Batuhan, selamını aldım. Aleykümselam kardeşim benim. Sağ ol, ben de seni, sizleri seviyorum. Kıymetli can dostum Emir Kızılay, sıkıntı günlerdesin. Senin sıkıntın benim sıkıntımdır dostum, geçmiş olsun. Bu günler geçer. Bizi bu cezalar yıldırmadı, yıldırmaz. Beni merak edersen ben iyiyim, sen iyi ol. Sen iyi olunca ben de iyiyim can dostum. Bir gün yine aynı masada özgürce güleceğimizi biliyorum. İsmail Türüt'ten Adam Var şarkısını kardeşime armağan ediyorum. Dostlar ağlar, dostlarla güleriz elbet bir gün, iki gözüm aslan kardeşim Emir Kızılay. Bir tane mesajım var. Batuhan. Evet, bugün bir tane mesajın gelmiş Batuhan. Yarın zaten yenilenen mesajlarım var. Allah izin verirse onları kaydedeceğim. Kayıt mesajları içerisinde yarın birkaç kardeşimin de kayıt mesajları var. Onları halledeceğim Allah nasip ederse. Ben TV Jonya'dan Muhammed Sayın, bana ait olan kendi ışığım Buse Işık'a seslenirim. Sen beni düşününce kokun aklıma geliyor. Kalbim yere düşüyor. Dengem değişiyor. Seni çok seviyorum aşkım. Ben T1 Jonya'dan Eray Deniz Oyman, yani Bucalı Patron. Başta Muhammed Sayın, akabinde Atamer Çelik, Savaş Aktaş, Baran Atsever, Süleyman Akan, Aykut Kala, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Köylü Mesut Çaylak, Daykolu Engin Kaya, Ali Polat, Can Polat, Dikici, Ahmet Cintan, Osman Temel, Ferhat Akgün, bu canlara selamlarım bakidir. Gece bir söz bırakmak isterim. Saniyelik bakışmalarla kaybetme korkum hiç olmadı. Bucalı Eray Deniz Oyman Murat abi, iyi yayınlar. Sağ olasın Eray Deniz kardeşim. Ben T1 Jonya'dan Muhammed Sayın, kardeşim Berhan Atsever, sevgiler. Anılar daima bizim abi kardeşliğimizle yeşerir. Güzel söz söyleme sanatı varsa hepsini sana armağan ediyorum. Aslan kardeşim, buradaki canların da sana çok selamı var. Fırtınalı havalarda görüşmek dileğiyle. Ayrıca kıymetli bir o kadar da sempatik dostum Eray Deniz Oyman. Hayat verdiğinden fazlasını alır ama seni benden alamaz. Berhan, senin için de geçerli. Murat abi, seni saygıyla selamlıyorum. Sağ olasın Muhammed kardeşim. Sizlere de selamlar. İyi akşamlar Murat Bey. Ben Damla Çakmak. Sağ ol Damla. B10'da olan Beyza Özkan, aşkım nasılsın? Çok özledim seni. Demir kapılar mesafeyi uzatabilir ama gönüllüleri ayıramaz. Bir gün mutlaka kavuşacağız. Ben o günü sabırla ve umutla bekliyorum. Seni çok seviyorum. Bunu sakın unutma. Güzelime Linet'ten Mers'e armağan olsun. Ben Damla Çakmak, Beyon Koşun olan canlarım Yersu Gökçe Tosun, Bilgenur Kava, Selina Aktaş, Ayşe Budak, Ayşe Keser, Hülya Balbey, Selma Adam radyo başına. Dostluk aynı gökyüzüne bakıp farklı şehirlerde bile aynı dua edebilmektir. Sizi seviyorum canlarım. Edip Akbayram aldırma gönül, dostlarıma armağan olsun. Ben

Ben Şindar'ın annesi T4A8 koğuşuna sesleniyorum. Beni bugün ara oğlum. Hozan Dino Zuvere şarkısını armağan ediyorum. Doğru mu okuduk Şindan? Şindan evet. T4A8'deki kardeşlerim. Anam böyle yazmış. Şindan'ın anası demiş. Acaba doğru mu? Şindar olabilir mi? Bilmiyorum valla. Fero artık duyuyorsunuzdur inşallah. Canım kardeşim Murat Bingöl, öncelikle iyi yayınlar kardeşim. Öncelikle tüm mahkum anne, bacı, abla, baba ve tüm abi kardeşlerime saygı, sevgi ve selamlarımı senin aracılığına iletmek istiyorum. Yanımda kardeşim Karabağlar'dan Aliş ile oturuyoruz. Onun da sana ve tüm mahkumlara çok çok selamları var. Kardeşim Murat, benim güzel kardeşim. Teyzem oğlu Taşkın Eleftoz, yeğenim Fırat Gezgin, canım yeğenim Keko, Murat oğlum Keko, Fırat ve koğuşlarında bulunan tüm dostlara selam. Aliş kardeşimin de kardeşim Uğur Bakır'a da çok çok selamlarımızı iletirsen sevinirim kardeşim. Onlara bir şarkı göndermek isteriz. Azar birbirinden vurma kardeş vurma şarkısı. Saygılar, öpüldün Muro. Kekosat. Aleyküm selam Kekosat. Kardeşim Badi Patır, yani Badik kardeşim. Canım benim, öpüyorum seni. Aliş ile birlikte selamlar demiş Keko Suat. Aleyküm selam Keko Suat. Ben de 8 koğuştan tali olan Rumeysa Temel. T1'e 16'da bulunan aslan abilerim Osman Temel, Sergen Temel'e 1000 selam ederim. Sizi çok seviyorum. Özgür günlere hep birlikte olmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Rumeysa Temel. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Adnan'ın abisi. Aleyküm selam kardeşim. Şakran kadın kapalı C6 koğuşu Filiz Karakuş. Annem ne demiş kardeşimiz? Babam avukat tutmuş, yarın mahkemen varmış. Evet Filiz Karakuş ablacığım. Oğlun demiş ki anne merak etme, yarın mahkemen var, babam avukat tutmuş, bilgin olsun, merak etme demiş kardeşimiz. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben İzmir Foça Açık Cezaevinden Şirin. Can Polat, aleykümselam Şirin kardeşim, yani Big Boss. Buradan dostlarım Mehmet Koyuncu, Ferhat Sunal yani Fakir, Eşref Başalı, Mehmet Boza, Bilal Kaymaz, Miran Yıldırım, Rıdvan Güneş, Beco Alabay, Emre Şen, Boz Yakalı, Maviş Ahmet Can, Şeran, Drej Murat, Recep, Hebat Akat, Baran, Arslan, Caner Kaya, Okan, Miço Erdi, Pınar Kürşat, Yedi Baba, Bilal Adanır, Ali Duruşkan, Caniko'ya selamlarımı iletiyorum. İyi yayınlar. Murat abi ben İzmir Foça Açık Cezaevinden Şirin. Can Polat yani Big Boss, buradan İzmir Ali Aşak'tan kapalıda yatan Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslan ve tüm dostlarıma sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Yamanlardan Onur. Camgöz T1'de bulunan aslan kardeşim Kemal. Camgöz ve diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez ve Diyarbakırlı kardeşim Resul. Kortak 4.0'da bulunan Baran Boyun. B8'de bulunan Atakan'ıma, B3'te bulunan Mert Kaleli kardeşime çok çok selam olsun. Biz kötü gün dostuyuz, iyi günlerde yine uzakta olacağız. Elbet bir gün dostlarım arasında güneşli özgürlük sofralarında görüşmek umuduyla ismini saydım yüreği güzel dostlar. Ahmet Kaya'dan Metrisyon'un şarkısı armağan olsun. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, 4 nolu B5 koğuşuna kadar ortaklığı yaptım Can kardeşim. Yamanlardan Emre Karakuş, Ercan Okçu ve Kuruçay'dan İbrahim Lafanlar, Kudret Lafanlar. Can abi kardeşler elbet bir gün özgürlük sofrasına bir arada olmak dileğiyle bir söz bırakmak istiyorum. Saraydaki Yusuf'a herkes dost, önemli olan zindandaki Yusuf'la dost olabilmekte. Dik duran dostlara selam olsun. İsmini saydım abi kardeşler Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı armağan olsun. Murat abim, T4'te yatan canımın içi aslan eşim Onur Camgöz. Aşkım nasılsın, iyi misin? Eve geldim merak etme, aldım hepsini, cumartesi ara bir tane. Allah sabredenlerle beraberdir. Senin için çekemeyeceğim yokluk, aşamayacağım zorluk yok. Hasret sana, özlem sana, can parçam. Kendine iyi bak, Allah'ıma emanet ol. Seni çok seviyorum aslan eşim. Sevdiğime yıldız sil, aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Evet. Şöyle bir sayfamız yine.

şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Şakran Teüş, Taylan Ozan denli, nasılsın?

hocam, eğer ayın 3'ünde her şey yolunda giderse göğsünde dinlendir beni. Saçlarımı okşa, unuttur bana sensiz geçen günleri. Şakran Teviş Taylan Ozan Denli. Ben Namıdar Aliyen. Selamünaleyküm abim. Neşem bol olsun. Dost dediğin en zor zamanda bile senin yanındadır. Seni unuttum asla düşünme. Biz burada ayaktayız, seni bekliyoruz. Hala yanındayız. Çıkınca anlarsın zirve adamım. Ses kayıtları vardı. Hemen onu da paylaşayım. Geri dönüşümümüz olmasın. Ondan sonra iki güzel şarkıyla ve kayıt mesajlarımızla sizleri baş başa bırakayım. Kimin ses kayıtları bakalım hemen. Aleykümselam kardeşim benim. Hemen şöyle bir... Monitör niye böyle yapıyor?

Şöyle bir ayarlayalım şunu. Kiminmiş bakalım. Canım oğullarım, Berşan Doğan ve Latifcan Doğan, bugün sizin doğduğunuz gün. Aynı anda kalbime düşen iki canım, iki parçam, aramızda ne kadar mesafe ve demir kapılar olsa da bir annenin sevgisi hepsini aşar. Dualarım hep sizinle, inşallah bu zor günler geçecek ve sizi yeniden saracağım. İyi ki doğdunuz canlarım, sizi çok özlüyor, çok seviyorum. Anneniz Leyla Sultan. Ama ses kayıtları var, onları da paylaşalım. Niye bu sesler böyle kısa?

0: amcam Latifcan Doğan ve Rusya'da yatmakta olan babam Berşan Doğan'ın bugün doğum günü. Doğum günlerini eşleyen dileklerini kutlarım. Bir dahaki doğum günlerinde hep birlikte geçirmemiz dileğiyle, özgür olmakları dileğiyle tüm kader mahkumlarına selam olsun.
1: Berşan, doğum günü olan kardeşlerim, bir 15-20 dakika sonra şu sesi bir monitörü ayarlayayım. Ondan sonra paylaşacağım inşallah mesajları. Şöyle bir iki tane mesaj daha okuyayım. Ondan sonra paylaşacağım ses kayıtlarınızı mesajlarınızla beraber. Ben B11 koçtan Betül Duran, T1'de olan can kardeşim İbrahim Can Erdoğan. Sana laf söyleyen çok olur, yanında duran az olur. Biz kimin ne olduğunu biliyoruz. Sen kendini bozma, zamanı gelince her şey yerini bulur. B11 koçun olan Betül Duran, canını sıkma. Herkes konuşur ama herkes yanında duramaz. Sen kendini bil, gerisi boş, sabret. Güçlü kal, bugünler geride kalacak. Selamünaleyküm Murat abi, ben TJ4 koğuştan Medet Doğan. Aleykümselam Medet kardeşim. Koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Başta özü sözü bir olan abilerim Azat Kaya, Muhammed Erces, Sırtlı Fıruh kardeşlerim, Seytan Balcı, Çimentepeli Furkan Kartal, Namıder Arap, Tenekeli'den Ali, Boğaziçi'nden Şiko dayım. Bir gün kaybettiğiniz ne varsa hepsini geri kazanacağız. Aslanlara söz verdik, çakallara yem olmayacağız. Bu derdi abi kardeşlerime Gökhan Donay'dan Kış Günü şarkısı armağan olsun. Şakran T3 abi, Yavuz Kırçiçek radyo başına. Canım kocam, bugün konuşamadık. Dün evde kaldık. Sabah babamlar aldı bizi. Bütün gün oradaydım. Bornova'ya indik. Birkaç eksik vardı. Onları aldım. Dükkana uğradım. Annen yarın sabah İzmir'de olacak. Sabah nikah 12'de, ona göre ararsın. Erin de sabah karne alacak. 10 gibi kuaföre gideceğiz. Benim nikahta gittiğim kuaföre. Bugün arama. T3 abi, Yavuz Kırçiçek, canımın içi, hayatıma dokunduğun günden beri kalbim daha güçlü atıyor. Gülüşün karanlık günlerime ışık olur. Sesin içimdeki tüm fırtınaları dindiriyor. Sen yanımdayken dünya daha katlanır hale, daha güzel. İyi ki varsın, kurban oldum. Sen benim dayandığım dağsın, zorlandığımda sığındığım livansın. Sen benim dünyamsın, seni çok seviyorum, her şeyim. Ben İlayda Sarı, kardeşim Aleyna Bektaşoğlu. Avukat senin dosyanı inceleyecek. Tahsin'le kurula görüşme yapacaklarmış. Ondan sonra anneye döneceklermiş, haberin olsun. Ben Aleyna Bektaşoğlu, eşim Tahsin Bektaşoğlu. Seninle geçen her an ruhuma dokunan bir huzur gibi. Kelimeler bazen yetersiz kalıyor ama bil ki seni çok ama çok seviyorum. Hayırlı akşamlar Murat abim, sağ ol kız kardeşim. Aydın Bıçakçı radyo başına. Can eşim Aydın Bıçakçı, ben Jerfin. Biz hiçbir zaman kolay yolların insanı olmadık. Her zorluğun üstesinden birlikte geldik. Sen yeter ki dik dur. Ben burada dualarım ve sevgimle hep yanındayım. En güzel kavuşmalar en çok sabredenlerin olur derler. O günü sabırla bekliyorum. Allah'a emanet ol, seni canından çok seven yoldaşın. Aydın Bıçakçı yoldaşım, bil ki hiçbir imtihan sonsuza kadar sürmez. Biz sevgimiz hiçbir zaman şartlara göre yaşamadık. Mesafeler de engeller de bunu değiştiremez. Sen güçlü oldukça ben de güç buluyorum. İnşallah yakında aynı gökyüzünün altında değil, aynı sofrada olacağız. Seni özlemle bekliyorum. Önce Allah'a, sonra kendine emanetsin. Özgür günlerde kavuşmak dileğimle. Ben Kadın Kapalı'dan Damla Yesmezler. Herkesin içinden gelen bir ses vardır. Kimisinin içinden gelen ses aşk diye bağırırken, kimisi aşk yüzünden. Bu ses çağrıdır. İçimden gelen sesi dinliyorum. Gurur duyuyorum ama fazla gurur kaybettiriyorum, biliyorum. Uygar Donay'dan Ateş Ediyor, Damla Yesmezler. Ben Kadın Kapalı'dan Damla Yesmezler. Menemen T tipinde bulunan Halil Üzrek Namıder Bozu. Dün gece isteğini duydum. Kendine dikkat et. Benim için derdesin. Allah'a emanet ol. Seviliyorsun Damla Yesmezler. Bir güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden de can kardeşlerimiz Berşan Doğan ve Latif Can Doğan, bugün doğum gününüz, belki yan yana değiliz ama bilin ki aklımızda, kalbimizde hep sizinle. Bu zor günler elbet geçecek. Önemli olan umudu kaybetmemek. Sizi çok seviyoruz, çok özlüyoruz. İyi ki doğdunuz abim Berşan Doğan ve yengen Yasemin.

0: Son. Hemen ses kayıttan da dinletelim. Şunları kısalım.
1: Çok sevdiğim canım kardeşlerim. Canımdan çok sevdiğim canım kardeşlerim. Latifcan Doğan ve Rusya'da yatan Berşan Doğan kardeşim. Rabbim sizi özgürlüğünüze kavuştursun. İyi ki doğmuşsunuz. İyi ki benim kardeşimsiniz. Aslan gibisiniz. Rabbim ayağınıza taş değirmesin. Sizi seven abiniz Mertcan Doğan. Tüm kadar mahkumlarına da

0: kutlu olsun. Hayır. Rabbim bizi bizlere kavuştursun canım kardeşim. Seni canımdan çok seven kardeşin Hafız. Bugün değilse de elbet bir gün.
1: Doğum gününüz kutlu olsun ikizlerim. Sizi çok seviyorum. Allah sizi bir an önce yanıma iletsin. Nice doğum günleriniz beraber kutlamayı nasip etsin bana.
2: Doğum gününüz kutlu olsun reisler. Berşan Doğan ve Batuşan Doğan. Amcalarım sizi seviyorum. Doğum gününüz kutlu olsun diye mutlu özgürlüğünüzle kavuşursun. Sizi seven yeğeniniz Bulut Doğan.
3: Selamun aleyküm Murat abi. Herkese hayırlı selamlar. Akşamlar.
4: Sağ ol.
3: Ben İnanç Doğan. Meremende yatmakta olan canım kanım kardeşim. Alemin tek başkanı. Başkana Latifcan Doğan'a. Kardeşim benim doğum günün kutlu olsun. İnşallah bir dahaki doğum gününde kalmadan zaten Allah'ın izniyle 10 gün sonra yanımızdasın, 12 gün sonra. Rabbim tek bir yaşında sana mutluluk, huzur, özgürlük ve birlik ve beraberlik nasip etsin. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Seni seven tüm arkadaşlarına da buradan selamımı ederim. Gözlerimden öperim küçüklerimin. Allah'a emanet ol.
4: Evet, kardeşimizinle paylaştık. Hemen kaldığımız yerden devam. İyi yayınlar, ben Velat Koyuncu. Bugün gönlümden çıkan en seda selamı en temiz duygularımla canım abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Hayat bazen yolları ayırır ama karakteri ve bağı ayıramaz. Sizin duruşunuz bu kardeşinizin her zaman arkasındaki güçtür. Bulunduğunuz yer değişse de değeriniz değişmiyor, eksiltmez. Koyuncu soyadını taşan o sağlam yüreklere selam olsun. Sıradaki şarkı önce size sonra tüm kader mahkumlarına gelsin. Saygıyla, sabırla kardeşiniz Velat Koyuncu. Öncelikle selamun aleyküm Murat abi, ben Baran Koyuncu. Aleyküm selam Baran kardeşim. Canım kanım abilerim Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu olmak üzere tüm kader mahkumlarına selam olsun. Mesafeler uzak olsa da gönlüm hep sizinle. Hasret geçer, zaman akar ama kardeşlik eksilmez. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canım abilerim hasretle sabırla sizleri seven sayan Baran Koyuncu. Bu selamım gönlü güzel zindan Ahmet kardeşime. Zaman geçer, günler değişir ama bazı bağlar eksilmez. Mesafe var diye unutulmaz, kardeşlik var diye hatırlanır. Bugün ayrı yerlerde olsak da yarın ayrı sofralarda buluşuruz. Seni seven sayan Baran Koyuncu. Ben kadın kapalı B6'da yatan Dilara Kalender T1, B10'da eşim Mert Kalender radyo başına. Kollarımı bağlasalar kalbimle sarılırım. Seni seviyorum Azer Yıldız'dan, benim sana çok ihtiyacım var. T3B10'da olan eşim Muhammed Parlak Pınar, İlayda Parlak Pınar tarafından radyo başında bekleniliyorsunuz. Bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin. Şükürler olsun seni gönlümde yar, ömrümde var edene aslan kocam. İyi akşamlar abicim. Şakran kadın kapalı B11'de yatan Dilara Küleş. Annem, canım, göz bebeğim. Bizi merak etme, biz iyiyiz annem. Sıkıntı yapma, sen iyi ol ki ben de iyi olayım. Seni çok seviyorum abicim. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim şarkısını benim dilom için çalarsanız sevinirim. Rabbim seninle olsun inşallah ömrüm. Abicim kadın kapalı B1'de yatan Sevim Savucu. Sevom, sen de merak etme, her şey çok güzel olacak inşallah. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Selamun aleyküm Murat abi, ben T1 John 8 koğuştan kaleli Beşir Acar. Aleyküm selam Beşir kardeşim. Aynı koğuşta bulunduğum dostlarım Mesut Çaylak, asansörden Ali Polat, Eren Enes Köse, Uğur Ürüncü, Oktay Aktaş, Mehmet Küreken, Ertuğrul Eren, Ali Ecerel ve aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim Kadir Tör, Doğan Duman, Arif Tarlak dostlarıma selam ediyorum. Çalan bütün şarkılar dostlarıma armağan ediyorum. Kaleli Beşir Acar. Pardon Beşir'im. Barış niye çıktı ağzınızdan? Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1 John 8 koğuşundan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleyküm selam Mesut kardeşim. Öncelikle John 8 koğuşunda olan dost ve kardeşlerim Beşir Acar, Arap Oktay, Ahmet Canalan, Hasan Sodan, Mehmet Küreken, Enes Köse, Aktan, Şahin ve diğer koğuşta olan dostlarım Burhan Ormancı, Ağralı, İbrahim Bayram, Engin Kaya, Eray Deniz Oyman, Mustafa Çakır, Ahmet Atamer Çelik. Bu canlara selam olsun. Gültepe'li Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 John 8 koğuştan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Öncelikle koğuşumda yatan abilerim Gültepe'li köylü Mesut Çaylak, Cengiz Karadan, Ertuğrul, Sergen, Eren, Celal, İlhan, Mızrak. Bunda da yanlışlık yok mu sanki kardeşlerim? Bir dakika ayıralım isimleri. Hadi Ertuğrul, Sergen tamam. Eren, Celal, İlhan tamam. Mızrak

Şen. Evet, Mızrak Şen'den ayıralım. Mızrak Şen ve diğer abilerime de selam olsun. Diğer koğuşlarda bulunan amca oğullarım Çağdaş, Baki, Tahsin, Mesut, Serdar, Bahtiyar ve Baki amcam hep Bektaş oğlu. Hepinize çok selam olsun. Kadın koğuşunda yatan yengem Meda, Sadiye hep Bektaş oğlu. Gizem, Akın ve kuzenlerim İlker, Demirci, Mertcan, Akın, Bahtiyar, Yerlikaya, eniştelerim Doğan, Şit, Murat, Akın. Gizoş'un doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum. Ayşe Demirci, en kısa zamanda özgür günlerde görüşmek üzere. Hepimiz Allah'a emanet olun. T1C6'da yatan aslan kocam sol yanım Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hiçbir şeyim olmasın, hiç kimsem olmasın ama sen hep yanımda ol. Sen varsan her şey tamam ömrüm. Seni çok ama çok seviyorum. Bunu sakın unutma. O yare şarkısı her şeyime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 koşulan Turan Abanuz. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim. Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memiş olmak üzere. Ahmet Yeşilyurt, Mayki Alican, Yaşar Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekeci, Kaan Körpınar, Şakir Hüseyin Bey'i, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen farklı koğuş ve kurumlarda yatan derdiler. Abdullah Gültekin, Cikselo Kerim, Bakır Ahmet Cintar, Ferhat Erkan Tan, bu derli canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bir de yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanuz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6'dan Mikey Alican Yaşar. Burada kader birliği yaptım. Dost abi kardeşlerim başta abim Mehmet Ali Alak olmak üzere. Akabinde Gedizli Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Ahmet Yeşilyurt, Turan Abanuz, Minik Emre Çırak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatan canlar Yusuf Kaymaz, Doğan Daşık, Ahmet Cintar, Yusuf Bozkurt, Haciko, Azat Erol, Çaki, Fehmi, Memo. Bunu da ayıralım. Yusuf Bozkurt, Haciko, Azat Erol, Çaki, Fehmi. Memoş Bilen, Enes Yiğiter bu canlara selam eder. Aram Serhat Lodlo şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven sayan Mikey Alican. Murat abi şakranda yatan ruhumun yarası Şakir. Hayat bana birçok şey öğretti ama sensizlik kadar zorunu öğretmedi. Ne olursa olsun sevgim ilk günkü gibi. Kalbim hep seninle, umutlarım hep bizimle. Şakranda yatan kocam Şakir. Özlemin içimi yaksa da sevgim bana sabretmeyi öğretiyor. Gün gelecek, hasret bitecek ve yine yan yana olacağız. Seni bekliyorum aşkım. Selamünaleyküm Murat abi. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben T2C12 karşı yakalılar. Koğuşlan Bulut Över. Aleykümselam Bulut kardeşim. Başta Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik, Namı Der, Cüce abim, Muhittin Çalışkan yani Muti, Siverekli, Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoş, Fuat Can Ayırtır, Fıçı abim, Alper Demirtaş, Mahmut Şenan, Mehmet Çalli, Mege Dayı, Gökhan Soğukkuyu, Ercan Ekin, İstanbullu, İsa Meriç, Eray, Engin, Portakal, Nurullah Çelik, Onur Türk Yılmaz, Serdal Avcı ve Seyfi Baş kardeşim. Selamlar, hepimizi Allah kurtarsın. Murat abi ben T2C12 koğuşlan Bulut Över. Can abilerim Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik Namı Der, Cüce abim, Fuat Can Ayırtır, Fıçı abim, başka kurumlarda bulunan Eren Hepper, Ertuğrul Ufak Elmas, Ercan Küreş, Bulutcan Yıldız, Baran Alakuştekin, Foça Açık'ta bulunan Hakan Yenişehir, Kale'den Kesper Diyar selam olsun. Hepimiz Allah kurtarsın Bulut Över. Murat abi saygılar, Allah'a emanet ol. Sağ olasın kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B9 koğuşundan Kadife Kale'den Kürtülü. Aleyküm selam kardeşim. T1'de bulunan can parçam oğlum Cesur Bayhan radyo başına. Kurban oldum. Evet, fırtınalara maruz kalmış olabiliriz ama şuna emin ol ki bu fırtına bizi savurmaz. Tam tersine birbirimize bağlar. Hiçbir zaman kendini yalnız hissetme. Her zorluğa karşı arkanda dağ gibi annen var. Kürtülü var. Ahmet Kaya'dan penceresiz kaldım anne. Çalarsan sevinirim abi. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 koğuştan Kadife Kale'den Kürtülü'ye gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman dürüst insanları değiştirmiyor. Sadece dürüst sandıklarımızın gerçek yüzlerini bize gösteriyor. Samimiyetin göstergesi söylem ve eylemlerin tutarlılığıdır. T1'de yatan aslan yerim Suat Alsoy'a da çok selam olsun. Selamünaleyküm Murat abim, aleyküm selam Yasin kardeşim. Şakran T4'te yatan derli dayım Şakir söylemez radyo başına. Dayıcığım seni çok özledik. İnşallah en kısa zamanda beraberiz. Kıymetli abilerim Devran abim, Civan abim, Kral abim, Cavit Gürda, dostum Asım Cinoğlu ve diğer koğuşlarda yatan eniştem Emir Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Bilal Semiz, Akın, Mert Kadın Kapalı'da olan Kader Erkek kardeşim Orhan Kalburcu, ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime ve ismini sayamadım tüm dostlarımıza selam olsun. Sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Murat abi ben Yasin Karabalık, T4'te yatan reisim Şakir söylemez radyo başına.
Dayım Ömer abi unutma. Kendisi bugün izne çıktı. Haberin olsun, Allah'a emanet ol reis. Ben 4 nolu B1'den Cengiz Özdemir. Bizim için derbi olan Kadir Timur, Alman Okan, Mahsun Oğuz, Erhan Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşar, Cemal Korkmaz, Aziz Can Yatmaz, Emirkan, Engin Özışık, Devran Torun, Kürşat Ekmekçi, Çakır Kardeşler, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaslan, Emirhan Sepetçi ismini saydım. Herkesi selamlıyorum ve son sözümü bırakıyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B1 koşulan Kadir Yasin Timur. Benim için değerli olan abilerim ve dostlarım başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayaz, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Görezli, Ceyhan Akın, Aziz Can Yatmaz, Ahmet Teker. Bu değerli insanlara selam olsun. Teslimiyet, ihanete direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a Koma Baran'dan Barış şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1 koşulan Alman Okan. Aleykümselam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir Yasin Timur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat Kotan, Ceyhan Akın, Emre Sepetçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzhan Gördesli, Enes Aydemir, Yiğit Poyraz, Ferhat Aslan, Sait Sayım Doğukan'da, Osman Elçi, Kadir Dağ, İzzet Karael, Çiçek Emoş, Aziz Yatbaz, Hayat Bize Zordu Ama Güzeldi ismini saydım. Tüm değerli dostlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Halil Aksu. Aleykümselam Halil kardeşim. Şakran T3'te yatmakta olan Aslan abim, Taylan Ozan denli. Taklitler aslını yüceltir, taklit edilemeyen tek şey de cesarettir Aslan abim. Az daha sabır. Yanında olan abi kardeşlere selam. Hiçbir şey kafana takma, oradan çıkacağına inanıyoruz. Sen de inan Aslan abi. Taylan Ozan denli. İyi yayınlar abi canım. Biz Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Muhammed Sayın ve Buse Işık, sağ olun kardeşlerim. Gecenin en uç noktasına bir söz bırakmak istiyoruz. Sonra radyonun sesini açtık. Baktık kaçışımız yok. Aşık oluyoruz. Tadını çıkardık. İzmir'in sokakları bizi el ele görmeden güzelleşmeyecek. Sokaklar. Dansımızı bekliyor. Sevgilim kapat gözlerini. Kadın Kapalı B11'den Bahar Dündar. T4'te yatan yürek yaram İbrahim Dündar. İvom seni çok merak ediyorum. Aklım kalbim hep sende, güzel gözlerine kurban olsun Bahar'ın. Çok seviyorum. Elimde değil kocam. Kibariye'den başımıza gelene bak. İvom'a gelsin. Babam Yusuf aşığa, Özkan aşığa, Baran ve Azat aşığa. Sizleri çok seviyorum. Eyfan anam şarkısını çalar mısın Murat abim? B11'den Buse Işık, annem ilk göz ağrım, asi inatçı kızım. Yarın doğum günü. Ben bugünden kutluyorum. İyi ki doğdun anneciğim. İnşallah yeni yaşın sana özgürlük, şans ve güzel günler getirsin. Yine hep mutlu olalım anneciğim. Sen benim başımın tatlı belası, hiç büyümeyen bebeğimsin. Seni çok çok seviyorum annem. Ben T1A16'dan Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu, Sezenim. Anladım ki aklım dostum değil, yoksa çoktan unuturdu seni. Çünkü sensizlik nasıl bir şey diye soracak olursan, sana verebileceğim tek cevap, gözlerimi açtığımda bile karanlıktayım olurdu. Murat abi Sezen'ime blok 3'ten kusura bakma, çalarsan sevinirim. Ben Batuhan Çalıkuşu, prensesim Sezen Çalıkuşu. Sezen'im güzel bir rüya tam ortasında uyanınca insan kaldığı yerden devam etmek için yeniden uykuya dalmak ister. İşte bu yüzden sana geri dönüş, sen benim yarım kalan en tatlı rüyamsın. Murat abi Sezen'ime Sefo'dan Yine Seni Severdim şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Yusuf İvak, selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Gözümden bile sakındım, göz bebeğim, kalbimin sahibi, canım karım Başak İvak radyo başına. Ömrüm güzel karım, seni bugün 5 dakikada olsa gördüm ya, gözlerinin içine bakıp ellerini tutup yüreğine dokundum ya, Rabbime sonsuz şükürler olsun. Anı sen bana diyorsun ya, sen benim hiçbir zaman keşkem değil, her zaman iyi kim oldun. Sen de benim dünyamsın, çünkü senden başka benim de dünyam yok. Müslüm Gürses'ten Çaykaram sana gelsin. Ben Yusuf İvak, kainat güzeli Başak İvak, güzel karım. Yusuf'un seni çok seviyor, ben senin için öleli kaldım. Annemi istediğin zaman ona... Düzeltelim. Annemi istediğin zaman ara, istek at. Her dakika... Eğer dakikam varsa bana buradan istek at, yoksa pazartesi günü mutlaka istek at. Ses kaydı göndereceğin zaman da annemin üyeliği var, istediğin zaman da ses kaydı gönderebilirsin. Ve yanında bulunan benden kardeşini esirgemen Hakan kardeş

0: eşime de, karısı Sadiha Soyu Besler'e de çokça selam ediyor. Bir mesaj da okuyayım. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Evet, bir mesaj daha okuyayım. Yok, ses kayıtları. Ama evet, ses kayıtlarını birazdan dinleteyim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan kardeşlerim ve dostlarım Okan, Duran, Emircan, Ece Soy, Bayram, Uygunar, Emre, Özdemir, Şenol, Demircioğlu, Ramazan Kömürcü, Tuncay Kanat, Fatih Özyıldızlı, Kadir Çali, Menderesli, Onur, İbrahimcan Karadoğan, Mert Koç, Mehmet Akar, Teoman, Şehit Batuhan, Özer, Yaşar Çelik, Ahmetcan, Yelbiz, Metin Eskici, bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi, ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur, başta Şakran, 4 nolda yatan babam Can Batur, 1 nolda yatan abim Hasan Batur, 1 nolda yatan abim Ceyhun Batur, benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Tolga Baykuş, Yıldızlı Muro, Umut Bozkurt, Rafet Kale, Sinan'da Barış Kurtulu, Mehmet Altın, Serhat Demirez, Sat Hocan, Özek ismini saymadım, tüm dostlarıma selam olsun. Ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur. Can yakan canının yanacağı günü beklesin. Canı yanan da can yakacağı günü beklesin. Ben Yunus Batur. Bir şarkı kayıt mesajlarımızın kaç dakikalık bölümü kaldı? 2, 4, 8, 10, 12, 14, 15. Şöyle yapalım. Şarkıyla beraber toplam 20 dakika. Önce kayıt mesajlarımız girsin. Sonrasında son bölümünü paylaşalım. Sonrasında şarkı kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş, bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon 1'in oda tetibinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum. Kader birliği yaptım dostlarım. Devran Karahan, Volkan Fırtına, Çağdaş Hep Bektaş olur. Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum dostlarım. Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Amra Polat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İbo'ya da selam olsun. Sabırlı ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T219'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karan, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gezgin, Fırat Çelenk, Ufuk Soylu, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun, ellerinden öperim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C8'den Kuruş Ali Atakan Ecellioğlu. Kader birliği yaptım. Devran Karan, Adem Kocapınar, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Resul Kartal dostlarım, Salman Şahin, Görkem Akyüz aynı kurumda bulundum. Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım Aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Büker abim, Ramazan Çetin, Foça açıkta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren Aslan abim Özcan Ecellioğlu. Bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Enver Yılmaz'dan Hayat Oyunuyla şarkı. Armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi, ben bir Nolu Ayyarımı Koğuş'tan Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Buradan senin aracınıyla aynı kampüs ve hapishanelerde bulunan canlarıma hitaben. Başta kardeşlerim Cengiz Özen, Muhammed Aratan, Ramazan Yıldız akabinde abilerim. İshak Ünal, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Savaşkaya, Erhan Teker, Beşo Aydın, Cihan Camgöz, Fırat Baltacı, Enes Yılmaz. Tüm bu derlere Ahmet Kaya'dan yıllar oldu oralardan çıkmıyorsun şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, Barış Duran der ki biz yüreğimizin anlıya sürdük, patlamazsa tetik utansın ve selam Murat abi. Tüm bu canlara ve sana selamlarım bakidir Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Murat abi ben T1A20 koğuştan Barış Duran. Başta Can abim Necati Gülen, Burak Ceylan koğuşumuzun iki gözü Batuhan Üçdemir, Yusuf Ceylan, Rüzgar Gözen, Çamdebili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Etem Kartaltepe, Gökhan Karaslan, Erdoğan Dikmen.

0: Azat Kaçmaz ve abimi Serdar Özcan. Bu derlere selamlarım. Bakidir Batuhan Üçdemir ve Burak Ceylan der ki kimse suskunluğumuza aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Kurt kışı geçirdiği yediği ayazı unutmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu A20'den Karşıyakalı Gökhan Karaslan yani Maviş. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşumuzda bulunan canlara hitaben başta Necati Gülen, Burak Ceylan, Batuhan Üçdemir, Barış Duran, Çamdebili Emrah Gürbüz ve Çamdebili Yasin Açık, Hakan Yavaşhane, AK-47, Çamdebili Sarı Oğuz Soluk, Dayım Muhittin Çalışkan, abim Yavuz Çelik ve Çağlar Çakır. Bu dostlara ve abilere selamlarım. Bakidir sana da selam olsun Murat abi. Özgür yarınlar da görüşmek dileğiyle Gökhan Karaslan. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4-15 koşulan Hüseyin Acar. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Koğuşumda bulunan dost ve kardeşlerim olan Civan Acar, Velat Yüce, Velat Acar, Çetin Temel, Namı Der, Çeto Başkan, Mert Dağdeviren, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Beynur Demir, Şakir Söylemez, Cavit Gürda, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalgudak, Selim Eskiciler, Sabri Oyur, Namı Der, Dolap Dereli, Sabri ve açıkta olan Toros'un gözbebi Devran Yüksel'e de çokça selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten Velat Yüce. Aleykümselam Velat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık ve akabinden Mert Dağdevren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Vedat Acar, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Berkay İtir, Nafiz Cancı, Adem Demir, İbrahim Etem, Meral, Çağrı Arslan ve koğuşumuzun başçavuşu Selim Eskiciler, Beynur Demir. Bu saydığım derlere çokça selam ederim. Uygar Dana'dan koptum. Bu gece tüm canlara gelsin. Ben T4A15'ten Yüce Holding. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Koğuşumuzda bulunan dost ve kardeşlerime hitaben Çetin Temel, Fehim Arı, Şakir Söylemez, Cavit Gürdal, Sabri Oyur, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Asım Cinoğlu, Mehmet Ali Dalbudak, Namı Der, Bob Marley, Görkem Mencükek, Tayfun Yıldırım, Anıl Kütükçü, Onur Öztürk, Kenan Ediş, Aytaş Taş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan. Bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Ben T4-15'ten Vedat Yüce, dostlarım ve abilerim kardeşlerime hitaben Yunus Akçakoca, Salih Dursun, Diyar Kurtçebe, Birdal Kurtçebe, Cenk Yüce, Botan Değirmenci, Mustafa Yıldırım, Eyüp Yıldırım abilerime, Başak ailesi Nebat Azak ve Hüseyin Başak abilerime, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Beşir Acar, Zübeyir Oğuz, bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Vedat Yüce. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A15 koşundan Toroslu Emir Yıldırım. Başta Çiko Gürkan, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Amca, Serkan Akkaş, Azat Başak, Canım Kanım, Abdullah Kemal Aca, Abdullah Yenince, Kemal Aca, Sidar Deniz, Evindar Deniz, Menemen'de yatan Lokman Tan, Fırat Çelenk, Fatih Tu, Mert Kahraman, Eko Kahraman'a çok selam olsun. Az konuştum, çok dinledim. Olur olmaza gülmedim. Nokta kadar İnsanlara virgül gibi eğilmedim. Ben T4A15 koğuştan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4A15'ten Toroslu Emir Yıldırım. Cezaevlerinde yatan kader mahkumlarından selam olsun. Başta kuzenim, dostum, arkadaşım olan Abdullah Yenince selam yolluyorum. Unutma kuzenin her zaman arkanda aslan kuzenin var. Bunu unutma Polat Denerli, Aytaç Ulu, Umutcan Akbaba, Baran Şimşek, Şehmus Akbulut, Drej Berat Özyurt, Tütüncü Kadir Kotan Kadir, İsmet Tatü, Azcan Yatmaz, Veysi Yeni Gün, Erdal Demir, Veli Çenek, Mehmet Demir, Ramazan Çimenda, bu yazdığım değerli insanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biz karanlığı seçtik çünkü aydınlıkta hep sahte insanlar vardı, zayıflar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4-15 koğuştan Emir Yıldırım. Başta burada tanıdığım kıymetli insanlar, koğuşumuzun abileri ve adaletini sağlayan Civan Acar, Fatih Özışık, benim dostum olan Muhittin Karakaş, Nafiz Cancı, Çetin Temel, Velat Acar, Şakir Söylemez, Yusuf Dağlı, Namı Der, Gattar, Velat Yüce, Berkay İtirköroğlu, Cavit Selim Eskiciler, Dede Gürkan, Mencükek, Muhammed Furkan, Erdoğan Sabri Oyur olmak üzere şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Rabbim herkesi ailesine kavuştursun. Ben T4-15'ten Emir Yıldırım.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

T4-15 koğuştan Civan Acar. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yaptım. Mehmet Fatih Özışık, Vedat Arar, Vedat Acar, Velat Yüce, Hüseyin Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Gürkan, Mencukek, Çetin, Temel, Şakir, Söylemez, Mehmet Ali, Dalbudak, Sabri, Oyur Cavit, Köroğlu, Asım, Cinoğlu, Feyyaz Gökmen, Muhammed Kan, Demir Kıran. Sözlerimi şu satırlarımla kapatmak istiyorum. Şerefsiz insan perdesiz eve benzer, perdesiz ev ya satılıktır ya kiralık. Ben Dörtmoğlu'dan Civan Acar, Mem Ararat'tan Evin Şarkısı tüm mahkumlara armağan olsun. Ben T4-15 koğuşundan Muhittin Karakaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerin başta olmak üzere Civan Acar, karizmatik Mehmet Fatih Özışık, dostum Emir Yıldırım Toros'un göz bebeği, açıkta olan canım abim Devran Yüksek, Vedat Acar, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Mehmet Ali, Dalbudak, Namıder, Bob Marley, Sabri Oyur, Asım Cinoğlu, Yusuf Dağlı, Gürkan, Mencukek, Nafiz, Cancı, Namıder, Tuso, Sinan Yoldaş. Gece şu sözümle kapatıyorum. Yarınların neler getireceğini bilemeyiz. Mevlam hür yaratmışken hırs sizi küle çevirmesin. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Muhittin Karakaş. Ben T4-15 koğuşundan Emir Yıldırım. Buradan abi ve kardeşlerime hitaben Emirhan Özışık, Çağrı İşçi Atahan, Akbalık Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Yusuf Yurtan, Osman Karakalpak, İsmail Aymaz, Pusat İşçi Esen Tepeli, Dodo, Ercan Doğan, Şevket Vazgeçtim, Zeki Emre Aydın, Ahmet Kaynar'ın da dediği gibi yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe. Herkese selamlar. Ben Toroslu Emir Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu A15 koğuştan Çetin Temel. Aleykümselam Çetin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşlerim Civan Acar, Devran Yüksek ve Vedat Acar, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Velat Yüce, Beynur Demir, Mert Dağdeviren, Arif Can Akçoğlu, Nafiz Camcı, Mehmet Fatih Özışık ve başka koğuşlarda olan dostum Ozan Uzun'a ve Murat Hayat'a çok çok selam ederim. Ben T4A15'ten Başkan Çetin Temel. Ben T4-15'ten Velat Yüce, başta benim için çok değerli olan can kardeşim Yunus Akçakoca ve akabinde Mesut Hacıoğlu, Reber Hacıoğlu, Azat Başbuğa, Kara Aslan ailesi, Hogir Oktay, Taner Koçkeser, Mesut Gültekin, Dijvar Jantürk, Fırat Melik Yılmaz, Metin Boğa, Tolga Yoldaş ve açıkta olan Toros'un göz bebeği Devran Yüksek. Bu derlere çokça selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-A15'ten Velat Yüce. Ben 4 nolu T tipi cezaevi B2 koğuşundan Anıl Ural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan pehlivan abim İbrahim Dündar abim, Kalelim Mehmet Memati, Barış Maltaş, Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam ederim. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahçıyan Kurt'a selamı bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan derdi eşi Bahar Dündar yengemize de hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar, Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Anıl Vural, Pehlivan Kaleli, Mehmet Azat Başak olmak üzere ayrıca can kardeşim Barış Maltaş ve kadın kapalıda bulunan can yoldaşım, hayat arkadaşım, değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer şarkısını tüm dostlarıma ve kader mahkumlarına armağan ediyorum. Geceye sözüm. Biz kollarımızda çok kelepçe gördük. Kollarımızda çok kelepçe paslandı. Yazımızı yazan kötü yazmış. Lakin biz sabırlı adamlarız. Beklemesini de biliriz. İbrahim Dündar.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten İbrahim Etem Meral. Aleykümselam İbrahim Etem kardeşim. Başta dostlarım olan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Mert Dağ Deviren, Velat Yüce Sinan, Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Çağrı Arslan, Tayfun Yıldırım, Nafiz Cancı, Berkay Yitir, Beynur Demir, Muhammed Furkan Erdoğan, Kenan Eriş, Onur Öztürk, Tolga Hiç Yılmaz. Bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Dostlarıma hitaben Tufan Birinci, Orik, Orhan, Uğur Arslan, Eser Kaya, Feridun Kaya, Enes Saçlı, Kadir Sanoğlu, Ahmet Avcı, Batuhan Akkaya, Ömer Sönmez, Recep Sönmez, Tolga Yoldaş, Anıl Kütükçü, Çetin Temel, Adem Demir. Bu derlere çokça selam ederim. Bütün Yamanlar, Gümüşbala dostlarıma selam olsun. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4A15'ten Nafiz Cancı, Namıder Tuso. Başta abim Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, İbrahim Meral, Mert Dağ Deviren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Berkay İtir, Beynur Demir, Vedat Acar, Velat Yüce, Çetin Temel, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Fareli. Farklı kurumlarda bulunan dostum Yavuz Kırçiçe, selam olsun gece sözüm. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat aranmaz. Ben T4A15'ten Nafiz Cancı. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumda bulunan abi ve dostlarıma hitaben Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Velat Yüce, Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Dadaş İbrahim Meral, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Nafiz Camcı, Adem Demir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Vedat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, tüm bu dostlara selamlar. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumuzda bulunan dostlarıma hitaben Sabri Oyur, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalbudak, Arifcan Akçoğlu, Çetin Temel, Fehim Arı, Berkan Bölük, Yasin Bukan, Köroğlu, Cavit Gürdal, Şakir Söylemez, Tolunay Şen Yaylar, Muhammed Furkan Erdoğan, Muhammed Kaan Demirkıran, Anıl Kütükçü, Selim Eskiciler, saydım bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde 3 ağaç incir şarkısı benden bu derlere armağan olsun. Ben T4A15'ten Berkay İtir.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalı Miço, yani Sidar Güneş. Aleyküm selam Sidar kardeşim. Buradan senin eşliğinde büyük T2A15 koğuşun adaletini sağlayan Buca Ada Tepeli Bilal Ayık ve canım kanım abim Bornovalı Caner Güneş başta olmak üzere akabinde koğuşlarında bulunan değerli abi kardeşleri, başta Ekrem Artil, ardından Harun Algam, Uğur Artil, Berkkaya Hakan, Can Artil, Ferhat Şahin, Ümit Şahin, Botan Kartal, Fırat Tinas, Volkan Durna, Yıldırım Batırlı, Bilal Bozan, Samet Kan, Sergen Lafanlar ve Aykan Kalburcu'ya selam olsun. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. Bu değerli abi kardeşlerime Gazapizm ve Charles Filov'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Hakan Can Artil. Aleyküm selam Hakan Can kardeşim. Buradan senin eşliğinde başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Buca Ada Tepeli Bilal Ayık ve Bornova'nın fiyakalı abisi Caner Güneş'e, akabinde dayım Ekrem Artil başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil'e, Berkaya Botan, Değirmenci Hayati Özkan, Gökhan Almak, Kadir Keleş, Doğan Doğru, İsmail Ediş, Eren Arslan, Berk Odabaş, Volkan Arda Altınsay, Arda Özdirik, Handullah Öztürk ve Şahin Öztürk'e selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Bu değerli abi kardeşlerime Adana Layhan'dan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Bilal Ayık. Aleyküm selam Bilal kardeşim. Buradan senin eşliğinde aynı ve farklı kurumlarda bulunan, başta aynı koğuşta bulunduğum dayım Ekrem Artil, kuzenlerim Uğur Artil, Hakan Can Artil, eniştem Harun Algan, Adana F tipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Porsipi Velat abime, Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a, Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu derlerime şivan perverden

0: şarkısı Armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Aleykümselam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı dostum, Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm şarkısı Albay Bülent dayıma selam olsun. Merhaba Murat abi, ben Aşkın Çimen, merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4C5 koğuşuna bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay Foça Açık'ta Laz Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun, hayat cesurları sever. C13 koğuşuna bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not, geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız ve selam İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm Albay Bülent dayıma armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Eleptos, Armağan Eleptos, Keko Fırat, Rafet Kalem, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya. Kardeşim Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patır, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaydı, Mesut Toka, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor.

0: Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık hemen. Mert Kahraman kardeşimizin de doğum günü ses kayıtlarını paylaşayım. Ondan sonra WhatsApp'ımızı toparlayıp SMS mesajlarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Hemen ses kayıtlarımızı şöyle dinletelim tek tek.
1: Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1 A14'ten Eko Kahraman.
0: Aleyküm selam kardeşim.
1: Benim Aslan abim Mert Kahraman'ın bugün doğum günü. Doğum gününü içten dileklerimle kutlar. Bir dahaki yaşında ailesiyle beraber olmasını temenni ederim. Kalbinden geçirdiği ne güzellikler varsa Rabbimin ona yaşatmasını dilerim. Sevgi ve saygılarımla ve buradan bizi seven tüm eş, dost, kardeşlere en yakın zamanda özgürlükler dilerim. Allah'a emanet olun.
0: Bu boş geldi.
2: Tamam abi. Ha yok değilmiş. Bir dahaki yaşın inşallah ailenle, ekomla özgür günlerde olur. Seni seven kardeşin Kemal. Saygılarımla.
3: Mert Kahraman, benim aslan yürekli kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim sana nice güzel yıllar nasip etsin benim güzel kardeşim. Aslan kafese yakışmaz. Beklenen ve özlenensin biraderim benim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ekrem Kahraman kardeşime de benden çok çok selamlar olsun. İkinizi de seviyorum, sayıyorum güzel kardeşim benim. Hayırlı yaşlar, hayırlı yıllar olsun canım dostum.
4: Başla.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Sarıoğuz. Değerli ve kıymetli can abim Mert Kahraman. Öncelikle bugün senin doğum günün. Doğum gününü kutlar. Yeni yaşta sana mutluluk, sağlık ve özgürlük getirmesini temenni ederim. Bir dahaki bu değerli ve anlamlı günü ailece geçirmemizi diler. Tümle karakterli mahkumları Allah'a emanet ederim. Beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Ayrıca geceye bir söz bırakmak gerekirse kapalı kapılar arkasında yapılan pazarlıklar dostluk yıkar. Vallahi siz dost, abi, kardeş pazarına çıkmışsınız. Biz o pazarda yokuz. 40 yıl aynı kazanda kaynasak bizim dumanımız ayrı tutar. Ben Çamdemir Sarıoğuz.
5: Değerli kardeşim Mert Kahraman. Öncelikle iyisindir umarım kardeşim. Nice mutlu sağlıklı yaşların olsun. Doğum gününü en içten sevgilerimle kutlarım birader. Rabbim sana sağlık sıhhat nasip eylesin. Sabır nasip eylesin. Umarım bir sonraki yaşlarında birader ailenle olman dileğiyle seni seven Raif Arapoğlu.
0: Evet, Mert kardeşimizin de ses kayıtlarını paylaştık. Hemen kaldığımız yerden devam. Şakran Açık Cezaevinden ben Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kenci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Drej Mertcan, Selim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serhat Ekin, Can Diktepe,

Erkan Demir, Oktay Düzenge ismini saydım sayamadım. Tüm abi dostlara selam olsun. Yanların yan Azadi Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Şakran Açık cezaevinden ben Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım abilerim Erhan Teker, Burkan, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Dreş Mertcan Selim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Devir, Oktay Düzenge ismini saydım sayamadım. Tüm abi dostlara selam olsun. Yan Mırın Yan Azadi Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Bu arada Remzim, yarın mesajların değişti. Yarın Allah nasip ederse inşallah Remzim. Bakayım duruyor mu? Evet. Yarın kayıt mesajlar içerisinde dinleyeceksin. Sadece değişiklik oldu. İsa ses kaydını dinledim. Mehmet attı bana. Remzim, yanlış bilgi vermişler sana Remzim. Yarın inşallah kayıt mesajların içerisinde zaten bakayım duruyor mu burada? Bir onun var. Remzi'nin var. Bir de kaç hangi koğuştu? T2B7'deki kardeşlerim. Yakup Işık kardeşimdi. Evet. Ronay Çiçek kardeşim. Yarın sizlerin de Allah nasip ederse yenilenmiş kayıt mesajlarınız içerisinde dinleyeceksiniz. Sonrasında birkaç kardeşimin daha vardı. Bakalım hemen. Şimdi aklımızdayken onları paylaşalım. Bir dakika. Bir iki tane daha vardı. Onu da paylaşayım ki unutuyoruz. Yarın en azından kayıt mesajlar içerisinde. Ha Batuhan kardeşim. Batuhan Üçdemir. Yarın sabah mesajların gelirse Allah nasip ederse senin mesajlarını da kayıt mesajlar içerisinde paylaşacağım. Bir tane daha kardeşimin vardı sanki. Onu da anonsunu yapayım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Yok. Ha yok. Evet var burada. Menemen A5'ten Resul kardeşim, Resul Pervane, sonrasında Sait Deniz kardeşlerim. Yarın mesajlarınızı kayıt mesajlar içerisinde paylaşacağım. Haberiniz olsun, bilginiz olsun kardeşlerim. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Son mesajları toparlayalım. Selamünaleyküm Murat abi, cümleten hayırlı akşamlar. Ben T3B3'ten Mustafa Başar, namıdar Mustafa. Mustafa, şimdi aklındayken kayıt mesajlarını dörtlü şekilde senden ricam. Ablamıza da yazmışlar ya ama. Bilmiyorum sizin haberiniz var mı? T3B3'teki kardeşlerim. Mustafa Başar, sonrasında Baran Göl kardeşim, sonrasında hemen isimlerini zikredeyim. Şefik Can kardeşim. Sonrasında Serdal kardeşlerim. Şimdi okuyacağım. Eğer ki yarın dakikanız varsa bu mesajları gönderen ablamızla bir irtibata girer, Derya'ya bir ulaştırırsanız ona göre kayıt yapacağım sevgili kardeşlerim. Ben T3B3'ten Mustafa Başar namıdar. Grover öncelikle değerli amcam Çamdivi'den Sakal Ahmet Baltazar Sato, dayım abim Sado Çelik, Beko Zengin abim, akabinde Buruhkan Karademir, Kaleli Şefik Can Çapo, Sadun Şimşek, Selçuk Yılmaz, Zazda Çakır, Kadir Burkan Keser ismini saymadım. Tüm derlere selam olsun. Kum saatinin dibindeki taneleriz lakin çevirince en tepedeyiz. Müslüm Gürses'ten senden vazgeçmem. Gece gelsin hayırlı yayınlar Grover. Sağ ol Mustafa kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Baran Göl, aleykümselam Baran kardeşim. Öncelikle değerli amcam Sakal Ahmet Aslan abilerim, Beko Zengin, Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Mustafa Başar, Grover ve Kadir Burak Keser Can kardeşlerim, Limontepe'den Diyar Erüş, Aktepe'li Sadun Şimşek Ayrancılardan Can dostlarım Selçuk Yılmaz, Urfalı Yunus Zaza Çakır'a selam ederim. Hazreti Yusuf'tan mirasları bize başı zindan sonu hükümdarlık olan başka kurumlardaki tüm dostlarıma selam olsun. Çamdim'den Beko abimin dostlarına da selamları. Ölümün takvimi yok, başınız dik yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten kalenin hızlı sokaklardan Şefikcan yani Çapu, aleykümselam Şefik kardeşim. Başta öz abim Agitcan, Yıldız Dımuru, Dev Devran, Koray Magan, T4O15'ten Özdayım Velat Yüce, T2 Bornavallar koğuşundan kuzenim Yunus Akçak Ocak, C3 koğuşundan Hakan Keser yani Fare, C7'den İbrahim Acar, Beren Doğtüm, İsmail Yangın, B17'de kardeşim Baran Akgüz, akabinde koğuşumdan amcam Sakal Ahmet, dayım Sado Çelik, abim Mustafa Başar, Grover, Kadir Burkan Keser, Mertcan Yücel, Selçuk Yılmaz'a selam ediyorum. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin, kim vurduya gidersin şarkısı tüm Çimentepe Kale çocuklarına armağan olsun. T3B3'ten Çapo. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Serdal Çelik, namı der Sado, aleykümselam Serdal kardeşim. Cümleten hayırlı akşamlar. Abi senin aracılığına öncelikle T4'te yatan aslan oğlum Baran Çelik, Barocum ve koğuşundaki abilerime koğuşundaki koğuşumdan amcam Sakal Ahmet Burkan Zengin Beko, farklı koğuşlardan İzzet Karakaya, Mert Yücel,

İnanç Özek, Resul Yıldız, Ferhat Arslan, Fatih Özyeşik, Savaş Kaya, Şenol Başkurt, İbrahim Bayram, Ağrılı İbo, Mahmut Abaylı, Orhan Ayhan, Ormancı, yeğenim Cem Durmuş ve ismini saymadım tüm abilerime selam eder, Allah kurtarsın derim. En güzel sahnelerin bedelini en güzel seneler öder. Selamünaleyküm, ben Teş B9 koşulan Ceyhun Öcal, aleyküm selam. Öncelikle birlikte yol yürüdüm kıymetli kardeşim Mami Yılmaz, başta olmak üzere Şeyto Serdal Aykurt, benim için değerli kardeşlerim Uğur Kocacık, Kaan Öz, Berşan Polat, Balıkçı Özgün, Alican Zeybek Senior, Şahin Tekin, Fezcan Karadeniz, Umut Arslan, Bergamalı Batu, farklı koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuştan Onur Çelik, Birnolu A13 koğuştan Kovilay Boz ve ismini sayamadım tüm dostlarıma selam eder. Geceye bir söz bırakmak isterim. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için fırıldak olmanın anlamı yok. Sizleri seven Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B9 koğuştan Bergamalı Batu, aleykümselam Batu kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan değerli abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli dostlarım Şeytan Serdal Aykurt, Balıkçı Özgün, Örnekköylü Miri, Umut Arslan, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Koray Özmen, farklı koğuşlarda bulunan B8'den İbrahim, Emre Güner, Furkan Yaşar, ayrıca kadın kapalıda olan B7'den Aslan kardeşim Dilara Kavtekin'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Demir parmaklıklar sadece bedeni tutar, ruhumuz hala özgür. Selam olsun dışarıdakinlere. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B9 koğuşundan Mami Yılmaz, aleykümselam Mami kardeşim. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım değerli abim Ceyhun Öcal, başta olmak üzere dostlarım Bergamalı Batu, Şeytan Serdal Aykurt, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Balıkçı Özgün, Tugay Zambak, Umut Arslan, Eren Aras, Emre Yunus Çay ve beni dışarıda beklemekte olan candan öte abim Mehmet Bingöl'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ben daha son sözümü söylemedim. Kurtlar sofrasına oturduysam eğer hakkımı kendim öderim. Selamünaleyküm Murat abim, ben T3B17 koğuşundan Umut Karasoy, aleykümselam Umut kardeşim. Öncelikle koğuşun düzenini sağlayan Ayhan Kılıç, Öner Şen, Apo Duman, Sergen Paşalılar, Hacı Dayı, Polat Dizginci, Mustafa Alper, Recep Mermer Kayalılar, Sinan Aksoy, Halil Deniz Altınsoy, Çağlar Uygun, Mustafa Kandemir, bu derlere selamlarım. Bakidir gece söz bırakmak gerekirse yol kararınca bırakan haindir. Yanlışlık var bunda da Umut'um. Yol kararınca elveda diyen haindir diyelim. Tek gerçeğim SK. Şakran T3'te yatan kalbimin odak noktası Sergen Gürgür, aşkım bugün Asya ile konak bir yere gittik eşya almaya, ona yarın için karne alma günü, sonra eve geldik aşkım, evdeyiz, bizi merak etme, seni seviyorum, aşkla öpüldün hisset. Şakran T3'te yatan aslan yüreklim canımın diğer yarısı Sergen Gürgür, aşkım bizi merak etme, aklım bizde kalmasın, herkes iyi, kendine iyi bak, iyi geceler, hasretle öptüm sarıldım hisset.

Murat abim, ben Torbalı'dan Serkan Yılmaz'ın kardeşi İsmail Yılmaz, T215'te yatmakta olan reisimiz Serkan Yılmaz başta olmak üzere sofrasını paylaştı ve bizi tanıyan istisnalar hariç tüm dostlara selam ederiz. Abimiz Koca Çınar'ımız, biz senin yoluna ölürüz abimizin sözü geçen notumuz, yazılanı yaşamaya devam. Selamun aleyküm abim Murat Bingöl, her daim dualarımdasın. Ben T215'ten Malatyalı Serkan Yılmaz, aleyküm selam Serkan'ım. Selamını aldım. Aleyküm selam kardeşim benim. Ben de seni seviyorum. Buradan aynı kaderi paylaştım dostlarım. Yunus Ülger, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Tayfun Gek, Cüneyt Bulut ile farklı akvaryumlarda olan benim için değerli Kadircan Aksoy, Muhteşem Mustafa, Şahin Engin, Aslan Kesel, Olcan Akta, Mesut Yiğin, Burhan Ayan, Batuhan Karanfil, Yunus Turan, farklı kurumlarda bulunan Fırat Çelik, Ferdi Bingöl, Gündoğan Doğan'a bin selam olsun. Biz özgürlüğümüz için canımızı veririz, sevdiklerimiz için özgürlüğümüzü, yazılanı yaşamaya devam. Malatyalı Serkan Yılmaz. Çimentepe'li Yunus Emre, Küçük Coşkun kardeşim, mesajların değişmiş herhalde. Onları da yarın Allah nasip ederse, şimdi gelmiş mesajların, onları da yarın paylaşacağım kayıt mesajlar içerisinde. Ben C8'den tahliye olan Ulviye Uçar, ebedi dostum yine ekipmen, devamına isim getirmek istemeyecek kadar çok seviyorum. Sen iyi ki varsın, benim için çok değerlisin. Beni unut, bunu unutma. Yerim bende çok farklı. Kendime bir tahammül edemezken sana 3 sene dayandım.

Beni unut, bunu unutma. Ersay Üner'den almıyor aklımı. Sadece sana gelsin benim canım kardeşim. Murat abi ve yine ben Ulviye Uçar dostum Mine Kitmen ve Rafet Kale kardeşime hep mutlu olmalarını ve birbirlerini asla kaybetmemelerini diliyorum. Siz birlikte güzelsiniz ve Dilek Karakaya sen de benim için çok değerli ve özelsin. Herkes arkadaşsız kardeşsiz sizleri seviyorum. Bir mesajımız daha vardı, onu da hemen paylaşalım. Sonrasında WhatsApp'ımızı kapatalım. SMS'ten kaldığımız yerden devam edelim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'e kadar birliği yaptım dostlarıma. Başta Abdullah Talha Karayel, İbrahim Atbaca, Salih Yılmış, Murat Kaya, T4'te yatmakta olan Aslan kardeşim, Derli Paşam, Muhammed Yalur ve Barış Doğan, Hacı Can'dan dayıma selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçir ama yedi ayazı asla unutmaz. Gökhan Doğanay'dan Karlı Dağlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve kader birliği yaptım dostlarım Salih Yılmış, İstanbullu Murat Kaya, Muhammed Yalur, Meydancılar Kralı Aykut Putiş, Menemen'de yatmakta olan değerli kıymetli Polat Güleş, İşman Alabay, Erdinç Dinler ve Kenan Beyaztaş abilerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek üzere. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Sen doğru ol, eğri belasını bulur. Yener Çevik'ten elbet hesaplaşırız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl, T3C17 yatmakta olan Salih Yılmış. Aleykümselam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım değerli canlar, başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel, İstanbullu Murat Kaya, Muhammed Yalur, Ömer Özen ve Berkan Zengin dostum Ali Sarı. Şakran 1 Nolu'da olan değerli dayım Taşkın Eleftoz'a selam olsun. 2 Nolu'da olan Mert Yılmış ve Seymen Yılmış. Allah var gam yok Azar Baba'dan Gurbet Mahpushanesi armağan olsun. Abi kardeşlerim, bu saate kadar sizler için gelen mesajlarınızı paylaştım. Gelen olursa tabii ki de paylaşacağız. Şimdi SMS'te kaldığım yerden devam. Ben İzmir Şakran C5 koğuşta yatan Sadiye Çeşme kuran, sıradaki şarkılar derdim olan Özge Atalay, kardeşim olan Melike Coşkun ve Filiz Gündüz, Ya Sen Ya Hiç şarkısı olarak Derya Bedavacı, Seni Seven Kimdi armağan olsun. Murat abim iyi yayınlar, ben Rahime Temel T1A16'da yatan aslan eşim Sergen Temel'e sesleniyorum. Aslanım bugün bir tahliyemiz oldu, darısı sizin de başınıza, özlem ve hasretle Selda Bağcan'dan Ahli Cani şarkısı sana armağanımdır, hasretim Allah'a emanet ol. Menemen T tipi C2 koğuşundan Harun Güven radyo başına. Canım abim, sensiz geçen her gün biraz eksik, biraz daha zor. Yokluğunu her an hissediyoruz ama seni kalbimizde taşıyoruz. Umudunu hiç kaybetme. Seni bekleyen, sana dua eden bir ailen var. Bu şarkı sana gelsin. Seni çok seviyor ve çok özlüyoruz. Koğuştaki tüm abilerime selam olsun. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan Gökmen. B11 koğuşunda olan Betül Duran radyo başına. Diyeceğim de zaten radyonun başındasın. Biliyorum. Bugün hiç ayrılma. Tüm mesajlar senin için olacak bu gece. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan. Öncelikle Betül, hakkını helal et. Çok geç atabildim mesajları. Kimliğim ve hattım kayıptı. Onlarla ilgilendim. Telefon açılır açılmaz hemen mesaj atıyorum sana bugün. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan. Meryem Çakıcı'ya sesleniyorum. Duvara vurmayı bırak. Meryem teyze, ellerin acıyabilir. Bugün merak etme. Betül dinliyor zaten. Eminim. Betül sana mesaj geldi diye bağırmayı bırak. Çünkü zaten ikiniz de ayrılmıyorsunuz radyo başından. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan. Meryem teyze, dedenin selamı hala aklımda. Sen anladın beni. Bu mesajı dinlerken gülme krizine girdin. Biliyorum. Aman gül be Meryem teyze. Hayat kısa sonuçta. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan. Betül hayat doğum yapmış görüntülü aradım. Bir baktım Beren'le beraber açtı. Gerçi sen haberi almışsın ama yine de ben de söyleyeyim, çok tatlı Beren. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, bu mesajım teşekkür mesajı olacak Betül Duran'a. İçerideyken bana her gün destek olan, gerek psikolojik gerekse manevi olarak her zaman destek olan canım arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, ablanla yazıştım ama bu hafta onu aramıyormuşsun. Sanırım sen arayacağın zaman buluşacağım, onunla haberin olsun. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran, bugün radyo başından hiç ayrılma çünkü sana çok mesaj gelecek, haberin olsun. Tüm şakranda adınız yankılanacak bu gece. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran.

Hazırlıklı olun. Çekirdeklerinizi hazırlayın. Kahvaltı gelirse başkalarına aldırın. Bir saniye bile kalkmak yok radyo başına. Maşallah. Bu kız kardeşim nasıl bu kadar denk getirmiş? 7 senedir ilk kez bu işte. Bugün bu mesajları, ya hiç mi arada bir mesaj olmaz? Enteresan ya. Vallahi okuyorum okuyorum bitmiyor. Bir de başka bir mesaj yok arada. Ya o anı nasıl denk getirdin? Yani

deriz. Hadi 10 tane deriz. Onda da sıkıntı tünle. Ya bu kadar mesajı arka arkaya nasıl aynı ana denk getiriyor? Şaşırdım yemin ederim ya. Ben B11 koşuna tali olan Candan Betül Duran, hazırlıklı olun. Ya bunu okuduk. Tamam. Ben B11 koşuna tali olan Candan Betül, televizyonun sesini kapat ve radyoya odaklan. Ben B11 koşuna tali olan Candan Betül Duran, her şeyi ayarladım ben. Geldiğinde evinde, işinde kızlar da hazır, seni bekliyoruz. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan Betül Duran, Allah'ın izniyle Yargıtay dosyayı bozar bozmaz güvercin uçuracağız şakran semalarına. Biz ailenle elimizden çiçeklerle seni bekliyor olacağız çıkışta. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan Betül Duran, kanka tabi tahliyen uzun sürecek. Eşyan çok içeride, taşımak için nakliye aracın da hazır olacak. Nakliye firmasıyla anlaşacağım, merak etme. Ben B11 koşuna tahliye olan Candan Betül, bu sefer Buca değil Manisa düşünsün. Benden isteklerim vardı, hepsi hazır, merak etme. Ben B11 koşuna tahliye olan Candan Betül Duran, gereken kişilere gerekeni söyledim. Mesajların yerine ulaştı, aklın kalmasın. Ben B11 koşuna tahliye olan Candan Betül Duran, sana hediye olarak telefon aldım. Yeni telefon, hayırlı uğurlu olsun. Bir sen eksiksin artık. Her şey tam, yeni telefonla beraber yeni fotoğraflar ve anılar biriktirmek dileğiyle canım arkadaşım. Ben B11 koşuna tahliye olan Candan Betül Duran, İstanbul'daki Masal ve Mehmet'e ulaştım. Onlara da iletmemi istediklerini ilettim. Onlar da her şekilde hazırda, seni bekliyorlar, seni sevdiklerini iletiyorlar. Dolapdere ve Tarlabaşı seni bekliyormuş. Ben B11 koşuna tahliye olan Candan Betül Duran, Manisa sarmazsa onlar da orada bizi bekliyor. Yani senin haberin olsun kanka. Ben Ankara Uğur Der, İzmir Kadın Kapalıcı 14 Koşnet Bak'ta olan Yeliz Ören ve Selvi Özbekçi, Murat Şampınar'dan Sevdalı Başım şarkısı armağan olsun. Tüm dünyaya baş kaldırırım da senin iki gözüne kurban olurum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Menemen T tipi C2'de yatan aslan oğlum Harun Güven, radyo başına. Aramızdaki duvarlar bize engel değil. Sadece hasrettir gözümün nuru oğlum. Her an her saniye aklımda, kalbimdesin. Aslan kafese sığmaz. Çok yakında güneş bizim için de doğacak. Oğluma ve arkadaşlarına, C2 koğuşuna selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A12 koğuşundan Azat Ürün. Aleykümselam Azat kardeşim. Başta benim için çok değerli olan aslan abim, dünya markası Refox ve değerlileri olan abilerime Umut Geçgel, Fırat Özpolat, Azat Demirhan, Çağdaş Yesmesler, ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Armağan Eleftoz, Berk Barkçı, Fatih Akta, Yusuf Kasım, Evren Yavuz, Mert Ütücü, sanma ki ihanetler unutulur, gün gelir her şeyin hesabı sorulur. Refox abime Ağustos Sırılsıklam şarkısını armağan ediyorum. Çalarsam mutlu olurum. İyi yayınlar Murat abim. Sağ ol kardeşim benim. Ben Menemen A15 koşulan Erdem Çakıcı, yani Çimentepe'li Gözlük. Başta abim Rafet Kale, Sinan Dağ, Çimentepe'li Çakır, Ahmet Can Alan, Ömer Özyürek, Serdar Özyılmaz, Selçuk Akduman, Tamer Demirdaş ve de dostum Cemal Olağan'a bin selam olsun. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Ben Çimentepe'li Gözlük, bütün çalan şarkılar sizlere gelsin. Menemen T tipi C2'de bulunan Harun Güven, radyo başına. Aslan kardeşim Harun'um, ben Tuğçe kardeşlerin bir tanesi, seni çok özledik. Hepimiz her zaman seni düşünüyoruz Harun'um. Sen hiçbir şeyi yıldırmadı, bu cezalar da yıldırmasın. Allah'ım seninle olsun. Osman'a Suç'tan Birader şarkısı sana gelsin. Selamünaleyküm Murat abi. T2C1'de olan canımdan çok sevdiğim eşim Sercan Keskin'e. Aleyküm selam kız kardeşim. Seni çok seviyorum. Sensiz bugünler nasıl geçecek bilmiyorum. Zor olacak ama geçecek. Buna inanıyorum. İyi günde tuttum ben senin elini. Kötü günde daha sıkı tutarım. Aslan hiç şüphen olmasın. Ben ve oğlumuz çok iyiyiz. Sadece seni çok özlüyoruz. Bizim senden başka kimseye ihtiyacımız yok. Bunu unutma canımın içi. Özgür günlerde yuvamızda görüşmek üzere inşallah. Kendine çok iyi bak sevgilim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık'ta bulunan Cengiz Hanlı Jilet Şükrü. Aleykümselam Şükrü kardeşim. T4 A8'de yatan, soy ismi gibi aslan olan Ferhat Arslan abime, Atalay Tan Yıldız abime ve aynı koğuşta bulunan Serkan Cem Özü Uyanık Foça, Sayım Oktay Süleyman Taşer, Ferhat, soyadları yok yani Şükrü, hep eksik, abilerime selam olsun. Yani soyadları yok, isimleri de, hadi Süleyman'ı bitiştirdim, Ferhat'ı da bitiştirdim. Çok enteresan Şükrü, bizlik bir şey yok yani, bilgin olsun. Ben Şakran B10 koğuşundan tahliye olan Melisa Sönmez, B10 güzelleri Rukiye.

Prenses Çitrak, Sinem Güngör, Saraç, Sima, Coşkun, dualarım sizlerle. Ben Şakran Kadın Kapalı B, ondan tahliye olan Melisa Sönmez, Aleyna Akyol, Fatma Çelik, Sinem Saraç, Allah büyüktür. Düştüysek zirveyi daha iyi anlayalım diye. Dualarım sizinle. Murat abim, ben Rüya Çerimcan. Aliye Şakran, bir nolu T tipi, A20 koşun olan Rüzgar Gözler, mektubunu aldım. Ben de seni seviyorum. Neler atlattık, bunu da atlatırız. Kendine oralarda dikkat et. Bu şarkı benden sana gelsin. Murat Şampınar'dan Engel. Ben Hatip Erkuş. İzmir Kadın Kapalı İnfaz Kurumu'nda bulunan iki gözümün çiçeği yarenime, ne yapıyorsun, nasılsın, beni soracak olursan iyiyim. Mektubun geldi. Biraz beni sinir ettin iki gözümün çiçeği. Kendine çok iyi bak. Latif Doğanay'dan, Aynur Polat'tan Sensiz Olmuyor şarkısı sevgilime armağan olsun. Hemen şunu bir açalım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Canım eşim Cenk koşuna gelsin. Giden olmadı aşkım. Gelen giden olmadı aşkım. Haberin olsun. Ben iyiyim. Sen niye aramadın beni? Dinlemedi. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Sıradaki şarkı benden sana gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben Şakran Açık'tan Hasan Pehlivan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Şakran, bir nolu kapalıda bulunan değerli ve bir o kadar da kıymetli aslan abilerim. Azat Sürer, yani namı der Şeyto Ahmet, Hasan Kahraman, onlarla kader birliği yapan C18 koğuşuna selam olsun. Aslan abim Şeyto'ya ve tüm koğuş arkadaşlarına, bir gün özgürlüğümü alacağım, geleceğim Aydın Güven'den. Aslan abim Şeyto'ya ve tüm şerefli yatan kader mahkumlarına armağan olsun. Menemen T tipi C2'de yatan dostum Harun Güven radyo başına. Elbet hak yerini bulur, her zaman yanındayız kankam, Allah'a emanet. Dualarımız seninle, çok seviliyorsun aslan kardeşim Harun Güven ve arkadaşlarına, C2 koğuşuna selam olsun. Tuğçe ve Tuğçe istek şarkı Canbay Walker, elbet bir gün. Şakran, cezaevinde yatmakta olan Emel Madak, gönül yalına gelsin bu şarkı Ahmet Kahmetsiz önü çalar mısınız? Selamünaleyküm Murat abim, ben Makbule Yıldırım. Aleyküm selam kız kardeşim. Şakran T1 A1 koğuşuna yatan aslan babam Mardin canavarım Mahmut Kırk dişçi oğluna ve koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Ben T1 koğuşundaki kalbim, eşim, her şeyim olan Gökhan Avcı için istek atıyorum. Çok özlem dolu yollarını gözleyip gün sayıyorum. Sensizliğin zorluğuyla başa çıkmaya çalışıyorum ama inan çok zor. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlük mü yaşatıyor sanıyorsun? Sen orada gün sayıyorsun, ben burada sensizliği. Öncelikle hayırlı akşamlar Murat abim. Ben Murat Akgüz, sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koşuna atan karım sevgilim Selinay Sayan radyo başına. Sana istek atamadım, özür dilerim. Seni çok seviyorum, işlerim yoğundu. Seni çok özledim her şeyim. Avukatla uğraşıyordum, birkaç sıkıntılar oldu. Ben iyiyim ama sakın seni unuttuğumu sanma. Sen hep aklımdasın, senin için uğraşıyorum. Her şeyim sensin. Yıldız Silbe'den sana kalbim geçti, armağan olsun, Allah'a emanet ol. Öncelikle hayırlı akşamlar Murat abim. Ben Murat Akgüz, sağ ol Murat kardeşim. Ben kadın kapalı B9'dan Bahar Zengin. Koğuş arkadaşlarıma bir söz bırakmak istiyorum. O dört duvar her ne kadar karanlık olursa olsun aydınlatacak kadar hayallerimiz var. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar Ebru Gündeş'ten söz şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3 C5 koğuşuna atan Arda Çalışkan, yani Yeşil Yurtlu Domdom. Aleyküm selam Arda kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Emir Acar ve koğuşumda abilik kardeşlik yaptığım Murat Deveci, Yusuf ve İslam, Emir Boğa, Arda Kuvaoğlu'ya selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız armağan olsun. Ben Şakran T3 C5 koğuşuna atan Arda Çalışkan, yani Yeşil Yurtlu Domdom, ayrı kurumlarda bulunan abilerime selam olsun. Öncelikle Bengin, Orhan, Fırat, Korkmaz, Cemal, Korkmaz, Mert, Işıklı, Yıldırım, Bozda. Bu derlere Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız armağan olsun. T1 B16'da yatan aslan abim diğer kardeş, kardeşi Ramazan kardeştan, abim tüm eş dostların toplandık, aramanı bekliyoruz. Murat abi, ben Murat Akgüz, kadın kapalıda yatan sevgilim karım Selinay Sayan radyo başına. Seni çok seviyorum, senin çıkmanı dört gözle bekliyorum, hasret kaldık, aramanı bekliyorum. Seni çok özledim her şey, Menver Yılmaz'dan icap eder mi, armağan olsun, Allah'a emanet ol. Ben T1 B11'den tahliye olan Barış Burak Şeker, başta aynı kurumda bulunan T1 A20 koğuşuna yatmakta olan babam Ali Kılıç Şeker ve tüm koğuşundaki abi dost kardeşlere selam ederim. Rabbim hepinizi tez vakitte özgürlüklerinizle mükafatlandırsın. Baba, ben açıktayım, ziyaretine geleceğim.

Beni merak etme, yakın zamanda sen de geleceksin yanımıza inşallah. Seni seviyorum aslan babam. Şakran 2 nolu T tipinden Aydın Çınar. 1 nolu L tipine paket giden abilerim Arap Veli, Yılmaz, Yiğitcan, Akgün, Agit Kaplan, İbrahim Çelebi abilerime selam ederim. Bu canlara ve bütün İzmir çocuklarına selam ediyorum. Tülay Maciran'dan mayın tarlası armağan olsun. Ben Şakran Kadın Kapalı John 5 koğuşundan tahliye olan Nihal Sendinç Kurt. Bu isteğim canım kardeşim Bahriye Günay'a. Serkan Nişancı, fark etmez hesaplaşır şarkısı gelsin. Güneş sana da doğacak canımın içi, o zaman sen de hesaplaşacaksın. Seni çok seviyorum. Kadın Kapalı Şakran'da yatmakta olan can kardeşim Cansu Seda Gülbahar. Bacım iyisindir inşallah. Bizi merak etme, hepimiziz. Faruk'la konuştum, bu hafta geleceğini söyledi. Asil de her şey okey, aklı kalmasın dedi. Aradığında daha detaylı konuşuruz, için rahat etsin diye şimdiden söyledim. Hadi öptüm seni, artık yazacak bir şey bulamıyorum. Allah'a emanet ol Sima ve sana Ustan ve Halil İbrahim şarkısını armağan ediyorum. Belki ustanırsınız Çağla Gülbahar. Ben B8 koğuşundan tahliye olan Ramo Temel. Değerlim Emine Büyük Kayıkçı, canımın içi, seni çok seviyorum. AVM'de dolaştık biraz. Şimdi eve dönüyorum. Kendini üzme. Dikkat et kendine. Allah'a emanet ol. Seni seven Ramo Temel. Murat abi, ben Yağmur Şaklan. Kadın Kapalı B10 koğuşuna atan canım kuzenim Sıla Gül Küçü'ye selamlarımı iletiyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Zindanlar soğuk, belki üşürüz ama özgür günlerde görüşürüz. Ahmet Kaya, penceresiz kaldım annem. Armağan olsun. T1B11 gizginler koğuşundan tahliye olan Barış Burak Şeker. Senin aracın ne? Başta bize abilini esirgemeyen, başta Fırat Gizgin abim olmak üzere Hasan Kula, Erkan Ecellioğlu, Akındal Ağrılı, Mehmet Işık, Özcan Kırım, Bozo, Yusuf Uçan Kuş, Liceli Nurullah Öncü, Vedat Vermez, Kadir Özkurt, Furkan Alkaş, Mustafa Uğur Doğan, Tolga Han Balcı'ya selam ederim. Şakran B2 koğuşuna yatmakta olan Emel Madak. Gönül yalına gelsin bu şarkı. Ta ki seni görene kadar. Çalarsanız sevinirim. Şakran Kadın Kapalı. B10'da yatmakta olan Sıla Gül. Küçük kader ortaklarım Selma Şimşek, Elmas, belki Kübra Sulu, sevgilerimi iletiyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük gibiydi gözlerin. Neden özgürlüğümü özledim? Murat Şampınar, Engel şarkısı armağan olsun. Hayırlı yayınlar abi, sağ ol kız kardeşim. Ben Latife Oyanık, Şakran T1 C8 koşulatmakta olan aslan babam Turan Oyanık. Seni her geçen gün daha çok özlüyoruz ama biliyoruz ki bu günler de geçecek. Sen bize her zaman güçlü olmayı, başımızı eğmemeyi öğrettin. Şimdi biz de senin öğrettiğin gibi dimdik ayaktayız. Aramızda mesafeler ve duvarlar olsa da kalbimiz hep seninle. Umudumuzu hiç kaybetmiyoruz çünkü özgür günlerde yeniden sarılacağımız günü bekliyoruz. Az daha sabır babam. 4 duvar kimseye kalmadı, sana da. Yarım gelen bir mesajımız. Murat abi, bence 16 koşulan Selinay Sayan. Öncelikle nasılsın? Kolay gelsin. Sağ ol kardeşim benim. Çok şükür. Başta can dostum Nazar Alınca ve Aleyna Karaca, yengem Selena Altın, teyzem kızım Serpil Alınca, ablamız Serap Gezer, gece bir söz bırakıyoruz. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Elbet bir gün can dostlarım Tekirden yıkamazlar bizi. Çalarsan sevinirim Murat abim. Hemen sayfamızı yenileyelim.

T1B11 Gizginler Koçtan ben Barış Burak Şeker sizin aracınızla başta Fırat Gizgin abim olmak üzere Eren Dinçer Dede Emer Emer Ati. Yanlışlık yok mu acaba? Dede Emer Ati Karadere. Domdom Çimentepeli Yusuf Aşık Ercan Bali Berdan Batın Doğanay Cio yani Yaşar Doğanay Edip Ünal Erdal Güncü Cix Cemal Yıldırım Erhan Teke bu canlara selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Okan, Müço ve Fırat Budak. Aleykümselam kardeşlerim. Başta olmak üzere Hebat, Akat, Bilal, Adanır, Urlalı, Mehmet Balcılar, Doğan, Beşer, Sedat, Yavuz, T3A20 koğuşuna yatmakta olan Sait Faik Ölçen yani Can abim Nihat, Caner, Batur, Çapa, Hakan, Ecerel, kardeşim Emrah, Acabey, Umut Rençbergil'e selam olsun. Ayrıca sana da kolay gelsin Murat abi. İyi yayınlar. Sağ olun kardeşlerim. Ben C16 koğuşundan Evru Göçük, C6'da olan emekler Sevdam radyo başına. Nefes alma sebebim ömrüm benim. Aklıma gelmen için önce çıkman gerek. Oysa sen hep oradasın, en güzel yerinde ve en güzel şekilde Sevdam'a bir şarkı armağan etmek istiyorum Enver Yılmaz.

telefonunuzdan icap eder mi? Çalarsanız sevinirim. T1B11'den Barış Burak Şeker Murat abim, senin aracılığıyla aynı kampüste bulunan başta babam Ali Kılıç Şeker, aslan dostum T2A5'te yatan Muammer Can Başaran, T2'de yatan Kürşat Çakan, T2'de olan Ömer Eriş, T1B11'de olan abim Fırat Gizgin, Erkan Ecellioğlu, Akın Dal, Hasan Kula, Ercan Bali, Erhan Teke, Mert Mehmet Işık, T1B3 Taşkın Eleftoz dayıya ve aynı kurumda olan Eleftoz ailesine selam ederim. Ben C16'dan Sevgi Kavak, can dostum Zeynep Turan, gece bir söz bırakmak istiyorum. Kendini vazgeçilmez sananlara kısa bir not. Benim kafam bozulunca kendimden bile vazgeçiyorum. Siz kimsiniz? O bilir kendini Sinan Kartal, kafama takmayı bıraktım. Ben T4A2 koğuşundan Ankara bebesi Mevlüt Tekeli, koğuşun adaletini sağlayan kılıcı, Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin olan dedem Mümin Doğan, kralların kralı Emre Doğan ve yol yemez abim Barış Doğan'a selam olsun. Dadaş ile Nuri Çelik'in yanındayım. Azat Çelik, Şakran T1B9 bebeğim, seni çok seviyoruz. Kuşlar iyi, çocuklar da iyi. En yakın zamanda gelirsin inşallah. Azat Çelik, Asil Çelik, Tuğçe. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Bayraklılı Ahmet Hak'tan, yolu yolum olan uğruna canımı bile vereceğim. Karizmatik, adaletli can abim Kurtuluş Çakarlı'ya bin selam olsun. Akabinde Kurtuluş abimin tüm dost ve kardeşlerine de selamlar. Gece bir söz de benden olsun. Zirvede kartallar da olur, yılanlar da. Biri süzülerek gelir, biri sürünerek. Kartal gibi süzülenlerden ol ki bu hayatta yılan gibi ezilmeyesin. Sevgilerimle Bayraklılı Ahmet Hak'tan. Bence 16'dan Yaren Bat. Doğru mu kardeşlerim? Bence 16'dan Yaren Bat. C5'te olan canıma can olan annem Türkan Bat radyo başına. Evet, doğruymuş. Annem kendini topla. Benim baba ihtiyacım yok. 50 babaya bedelsin anne. Annem var, sana söz. Ben de toparlanacağım. Bu hayattaki en güzel mucize. Bu bizim ilk sarsılmazlığımız değil. Tekrardan aslan gibi kalkarız aya. Delikanlı kadının dostu az, düşmanı çok olur. Bu şarkı benden kraliçeme gelsin. Gökhan Doğanay'dan Durak, iyi yayınlar Murat abim. Sağ ol kardeşim benim. Ben Şakran cezaevinde yatan T1B5 koğuşunda kalbim, eşim, her şeyim olan Gökhan Avcı için istek atıyorum. Çok özlem dolu yollarını gözleyip gün sayıyorum. Sensizliğin zorluğuyla başa çıkmaya çalışıyorum ama inan çok zor. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlük mi yaşatıyor sanıyorsun? Ama inanıyorum en kısa zamanda kavuşacağız elbet bir gün. Sevgilim Erdal Güney'den Saklındasın, benden sana armağan olsun. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam.

kaldığımız yerden devam. Hemen şöyle. Ben Pembegül Özbaş, canıma can olan diğer kardeş ve can dostum Ceydan Taşkıran radyo başına. Geçmez dediğimiz kaçıncı günün yarınındayız? Elbet geçecek, elbet bitecek bu zorlu günler. Elbet sizi oradan alacağım, özgürlüğünüze değil, özgürlüğümüze. Sevilen ve özlenensiniz, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Aslan'a, Öner dostuma da selam olsun. Bu değerlere oy hasret şarkısı armağan olsun. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, sevdiğim Mine Ekitmen. O kıymetli ve güzel mektubun bana ulaştı. O güzel ellerinle yazdığın güzellikler için çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Kalbimin her köşesi sana olan sevginle dolu. Ben Rafet Kale, sevdiğim Mine. Gözlerimin gözlerine bakacağı gün, kalbimin kalbinle atacağı gün geldiğinde hayatımızda mutluluktan başka, aşktan başka, sevgiden başka hiçbir şey olmayacak. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben Teki A10'dan Masum Kılıç. Aleykümselam Masum kardeşim. Başta dayılarım Remzi Kıran, Cengiz Kıran, akabinde abim Serdar Koyuncu, Tolga Yılmazoğlu olmak üzere Uğurcan Daşdelen, Özkan Gürbüz, Serkan Yıldız, bu canlara selam eder. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Burası dirilerin dirilerin kabri, hasımların birbirinin ardından. Dostların ise üzüldü. T2A10. Masum, çok karışık gelmiş sonu buraya. Ben Ayvalı Kadın Açık'tan Gülümse Ülker. Kadın kapalı olan Dilara radyo başına. Kara kızım nasılsın? Ben izne geldim, evdeyim. Birkaç gün sonra İlayda'yla denk geleceğiz. Oradan ararsan haberleşiriz. Abim ben Gülümse Ülker. Kadın kapalıda bulunan Dilara Gürgür. Dilara Gürgür. Petek Toyalan, Yonca Dikulak, Burcu Gülşen, Emel Kaya, Elanur ileriye selam olsun. Dostum Dilara, kalenderimin doğum gününü kutluyorum. Canım bir dahaki doğum gününü dışarıda kutlayacağız nasipse. Çünkü o yaz bu yaz. Uygar Doğan'dan tüm şarkılar size gelsin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki B18'den tahliye olan Yasin Uçar, Ozan Dahan kardeşime selam olsun. Ercan abi söyledi, kızıyormuşsun bana. Biraz daha yeni işe başladım. Çarşamba günü tutacağım sözümü kardeşim. Hepinize çok selamlar diyelim. Allah yardımcınız olsun. Aleyküm selam Yasin kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T218'den tahliye olan Yasin Uçar, Ozan Dahan kardeşime selam olsun. Ercan abi söyledi, kızıyormuşsun bana. Biraz daha yeni işe başladım. Çarşamba günü tutacağım sözümü kardeşim benim. Hepinize çok selamlar. Allah yardımcınız olsun. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Yamanlardan Coşkun Sapancı. Aleyküm selam Coşkun kardeşim. Menemen'de yatan canımdan öte kardeşlerim Cengiz Sapancı ve Ümit Ölçüm'e çok çok selamlarımı iletiyorum. Ayrıca tüm Yamanlar çocuklarına bol bol selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olsunlar. Sizleri seven dostunuz Yamanlılardan Coşkun Sapancı. Selamlar sana Murat abim. Ben Harun. Aleykümselam Harun kardeşim. Menemen T tipi C2'den Harun Güven, aslan dostum Latif Can. Öncelikle doğum günün kutlu olsun. Bu ailemizden ayrı son doğum günümüz olsun. Rabbim evlatlarımızla beraber pasta üflemeyi nasip etsin bize. Elbet bir gün iki gözüm.

Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz. Sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koğuşuna yatan karım, her şeyim, canıma can olan kadın Selinay Sayan radyo başına. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Sesini duymak beni çok mutlu etti. Yeni doğmuş bebek gibiyim. Bana çok iyi geldin. Aslandan kurban olmaz. Biz aslanız. Aslan canını sıkma. En yakın zamanda yanımızdasın. Her şeyim bebeğim. Yıldız Silve. Harca hiç korkma. Şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet ol. Sevdiğim. Karakteri menfaatlerine göre şekillenen zavallı insanlar var. Melda Cebeci Ayvalık Açık'tan Şakran. Kapalı C15 Bahriye Günay. Ben Hatip Erkuş. İzmir Kadın Kapalı İnfaz Kurumu'nda bulunan iki gözüm, canım, ciğerim, yarenime. Ne yapıyorsun, nasılsın? Beni soracak olursan iyiyim. Sen de iyisindir inşallah. İki gözüm, kendine çok iyi bak. Hep iyi ol. Uygar Donay, hasret armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Ergin Yılmaz. Aleyküm selam Ergin kardeşim. Kadın kapalı B1'de olan Çağlama, seni isteyen değil, seni dileyen biriyim. Ebru Gündeş, sen Allah'ın bir lütfusun, şarkısını çalarsan çok sevinirim. İyi akşamlar abi. Sağ ol Ergin kardeşim. İyi akşamlar abi. Ben Teker. Sağ ol Peker kardeşim. B1'de yatan Ebru Sultanım, canım ablam. Bizler çok iyiyiz, bizi merak etme. Sen iyi ol yeter bize. Murat abi kolay gelsin. Ben Peker. B3'de yatan bütün arkadaşlara selam olsun. Hepiniz ağır taş olun. Galiler kendinize iyi bakın. Sizler orada, aileniz aynı yere. Benim hatırım, benim bir sevgim kaldıysa hepiniz cezanızı yatın. Hepinizi ben ve Deniz hep Yılmazlar seviyor. Allah sizi bir an önce kurtarsın. Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz Akhisar'dan Şirvan lakaplı Mehmet Kahraman ve Jilet lakaplı Osman Çiftçi, İzmir Şakran'da bulunan Filiz Karada ve Dilek Özer'e sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. İstek şarkı Uzi, Paparazzi şarkısı armağan ediyoruz. Murat abi yayınlar. B3'te yatmakta olan yüreğim, kadın, aşk, canımın içi. Ben çok çok iyiyim. Her şey güzel olacak. Umudum bitmedi, bitmez de ve bekliyor, beklemekte olan can suyum. Abi Cengiz İmren'den Ben Aşka Geldim şarkısını çalarsan sevinirim. Ben B8 koğuşundan Aslı Özel, dostlarım Tülay Demir, Zeynep Uçan, annem Burcu Yepsen ve T1'de yatmakta olan Efe Yakışır'a annesinden selamlar. İyi akşamlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Murat abi hayırlı yayınlar. Selamun aleyküm. Ben Dilara Yalçınkaya. Aleyküm selam kardeşim benim. Şakran T tipi C2 koğuşuna yatan aslan kocam Çakır Batuhan Yalçınkaya. Sen benim bu hayattaki en değerli varlığımsın. Yaşayacağımız hiçbir zorluk yaşayacağımız aşktan daha büyük olamaz. Sabırla beklenen sevda sınanır, büyür ve sonunda kavuşur. Tıpkı Züleyha ve Yusuf gibi. Allah'a emanet ol sevdiğim. Her an her saniye aklındasın Ahmet Kaya. Şiire gazele şarkısı benden sana gelsin. Aklından hiç çıkartma beni. Abi ben Deniz hep Yılmazer, kadın kapalıda yatan canım ablam Ayzer Akbayırlı, canım annem Sevda hep Yılmazer selamlar olsun. Çok şükür ben iyiyim, bütün kader mahkumlarına da selam olsun. Abi Uygar Doğanay'dan bir şarkı çalar mısın? İyi yayınlar, sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm, iyi yayınlar, aleyküm selam. Şakran B11 koğuşu canım eşim Cenk koğuşuna, gözlerine bakmayı özlediğim adam, nasılsın? Ben iyiyim, seni özledim. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Aklım kalbim sende. Bu mesaj okunduğunda ben evde olmuş olacağım. Hayırlı gecelerin olsun. Allah'ıma emanet ol, seni çok seviyorum. Ben Sıla, T1C9'da olan kıymetlim Tatü İsmet Tari. Bizi bizden başka kimse ayıramaz. Biz de birbirimizi bırakamayız zaten. Her şeyime dervişten gece kondu çalar mısın Murat abim? Ben Sıla Baba Çorz Tatü İsmet Tari. Sesini duymak bana huzur veriyor. En yakın zamanda yanımda olacaksın inşallah. Her şeyim özlem ve hasretle bekliyorum seni çocukluğum. Abi yayınlar. B2 koğuşundan Hasret Korkmaz. Değerli olan canım, her şeyim olan Emrullah Korkmaz. Sevilen özlenensin, seni çok özledim. Uygar Donay'dan Paşa Gönlüm armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Muhammed Ayhan Yalçınkaya. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Şakran T3 C2 koğuşuna yatmakta olan can abim Çakır Batuhan Yalçınkaya çok selam olsun. Oradaki tüm abilerime selam olsun. Allah izin verirse yarın oradayız abi. Babamın da sana çok selamı var. Allah'a emanet ol abim. Her zaman arkandayız gönlü güzel abim. Bu günler geçecek. Tez vakitte yanımızda olacaksın inşallah. Kendine iyi bak. Özlenensin. Kolay gelsin abi. Ben Gülay Karadan'a Şakrancı 14'te yatan Esen Çalışkan radyo başına. Sağ ol ablacığım. Canımın içi kardeşim. Sensiz geçen akşamlarda geceler ağlar ablam. Bilsen nasıl özlem, gök kubbe ağlar içimde.

his var, az kaldı kavuşmamıza inşallah. Kurban oldum. Abi kardeşim Esen'e ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Mahsun Kırmızı Gül'den Melekler Ağlar. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Teki karşı yakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan. Aleyküm selam Muhittin kardeşim. B17 koğuşuna bulan değerli abim dostlarım, başta abim Haşmet, Yavuz dayım, Şehmus Kaplan, değerli dostum Mahircan Ergün, kardeşim Baran Çelik ve ortamlarına selam olsun, değerli dostlarım Oktay Aktaş, Raşit Büyüksu, ortamlarınıza selam olsun. Raşit dostum, Ege sana emanet. Bu söylediğim canlara bütün çalan şarkılar armağan olsun. Ağacın kalitesi özünden, insanın kalitesi sözünden belli olur. Allah'a emanet abi. Sağ olasın kardeşim benim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli derli olan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm Murat geldi bize, haberin olsun. Abim de izine geldi bizde, sakın merak etme, aklım burada kalmasın sultanım. Bir tek sen eksiksin, senin yerini kimse dolduramaz. Sen benim en özelimsin, az daha sabır. Biz her şeyin üstesinden geldik, bunun da üstesinden geliriz ömrüm. Haber gönderdin, haberini aldım sultanım. Allah senden de vesile olandan da razı olsun. Abimin de sana selamları var. Bu akşam yarım gelen bir mesajımız. Murat abi, T1 kapalıda yatmakta olan eşim Taşkın Durman'a. Aşkım seni çok özledim. Her zaman yanındayım aşkım. Buradan ulaşmak istedim sana. Allah'a emanet ol. Seni seven karın Yasemin. Eşim Taşkın Durman. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Açık'tan Dreş kardeşim. Bir nolu John 8'de olan kardeşim dostum Azat Türer. Kardeşim hiçbir şeyi kafana takma. Yarın ben dışarıdayım Allah'ın izniyle. Uğrayacağım. Gereken neyse yapacağım. Servet'in de arkadaşların da çok selamları var. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hiçbir şeyi takma kafana. Ben İrem, Şakran'da yatmakta olan Baran Kaçmaz'a selamlar olsun. Nasılsın? Umarım iyisiniz. Daha da iyi olacaksın. Az daha sabır. Çok değerli hediyeni aldım. Çok teşekkür ederim. Allah'ın izniyle en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacaksın canım benim. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Tahsin Pala, beni alsınlar şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm Murat efendi babaannesini özlemiş, salı günü yanında aynı memo, bir gülüyor fena. Ömrüm geçen hayırlı olsun, seni seven Muru bu akşam çalan şarkılar senin olsun. Ömrüm selamünaleyküm Murat abi, ben Şahin Gündoğan. Aleykümselam Şahin kardeşim. Şakran kadın kapalı B6 koğuşuna yatmakta olan cam parçam Merve Miray, haberini aldım. Babam eşyalarını yatıracak, hiç üzülme, sana faks atacağım. Yeni aldım haberini. Sen canımsın, biz arkandayız, hiç sıkılıp dert etme, Allah'a emanet ol. Murat abi ben Şahin Gündoğan, kadın kapalı B6 koğuşuna yatan Merve Miray Yıldırıcı, haberini aldım. Eşyaların yatırılacak, sen hiç üzülme, biz arkandayız. Babam gereken neyse yapacak, Allah'a emanet ol. Sen canımsın, huzurla kal. Öncelikle iyi yayınlar. Ben Murat Akgüz, kadın kapalı C16 koğuşundan Selen Altun radyo başına. Yenge nasılsın? İyisindir umarım. Sizleri çok özledik. Alparslan'a amcası olarak her şeyi yapıyorum. Gözün arkada kalmasın. Onu parka götürüyorum, markete götürüyorum. Eksik kalmaması için uğraşıyorum. İçin rahat olsun. Umarım en yakın zamanda yanımızda olursunuz. Selinay'ıma sahip çık. Yengesi olarak önce Allah'a sonra birbirinize emanetsiniz. Murat Altun'dan Selen Altun'a benim seni görmem lazım şarkısı armağan ediyorum. Şakran cezaevinde yatan T3 B10 koğuşuna olan çok değerli saygıdeğer abim Gökhan Ayan ve bir o kadar da bizim gibi gençlere kol kanat olan Güner Karlıdağ abime, Eren Esen Volkan Çelik kardeşlerinden bu şarkı armağan olsun. Ali Kınık'tan Zenferi şarkısını armağan ediyorum. Allah kader mahkumlarının yar yardımcısı olsun inşallah, sağlıcakla Allah'a emanet olun. Ben Murat Akgüz, kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim Selinay Sayan, onun can dostu Nazar Alınca radyo başına. Caner'e çok üzüldüm ama sen canını sıkma, her şey çok iyi olacak. Caner seni bana emanet etti, sevgilim de sana sahip çıkar. Selinay'ım seni çok seviyorum. Sen benim bu hayattaki en büyük şansımsın. Umarım en yakın zamanda beraber olacağız. Önce Allah'a sonra birbirinize emanetsiniz. Caner'im icap eder mi şarkısı armağan olsun Murat abi, çalarsan sevinirim abi. Şakran kadın kapalı B6 koğuşuna yatan Merve Miray Yıldırıcı. Ben Roşat Şahin. Abi söyledi ben ziyarete adamı yazdıracakmışsın. Karışıklık var sanki, ben Roşat diyelim. Noktayı koyalım. Şahin abi söyledi beni ziyarete adamı yazdıracakmışsın. Allah'a emanet ol.

Salı günü saat 2'de ziyaretin. Eşyalarını yatıracağım. Şahin abi söyledi. Allah'a emanet. C5'te yatmakta olan benim şoka uğradım. Konuşamadım. Çok tekrardan bekliyorum. Afalladım. Ve 0-0-0'dan sonra doğum günüm en güzel hediye oldu. Kendine çok iyi. Bak böyle bir mesaj var kardeşlerim. Hemen sayfamızı yenileyelim. Son mesajlarımızı paylaşacağız. Babanın güzel bir şarkısı vardı. Onun dediği gibi. Sevgilim sana diyeceğim var. Dinle de istersen ağlamadan git. Tarif imkansız aşkın var bende. Dilersen kalbimi kır da öyle git. Tarif imkansız aşkın var bende. Dilersen kalbimi kır da öyle git. Bu aşk çekilir mi? Çekmediyorsun, sensiz yaşayamam, yaşa diyorsun. Bu aşk çekilir mi? Çekmediyorsun, sensiz yaşayamam, yaşa.

başına gelsin. Seni seviyorum, sevme diyorsun. Sevda çekmek kolaysa başına gelsin. Seni seviyorum, sevme diyorsun. Sevda çekmek kolaysa başına gelsin. İşte böylesine sana aşığım. Kalmadı başka bir söyleyeceğim. Bu can sana feda, iste vereyim. Aşkımı kabul et, seni seveyim. Bu aşk çekilir mi, çekme diyorsun. Sensiz yaşayamam, yaşa diyorsun. Bu aşk çekilir mi, çekme diyorsun. Sensiz yaşayamam.

başına gelsin. Seni seviyorum, sevme diyorsun. Sevda çekmek kolaysa başına gelsin. Seni seviyorum, sevme diyorsun. Sevda çekmek kolaysa başına gelsin dedi baba. Son mesajları paylaşalım, müsaade isteyelim. Murat abi, ben Murat Akgüs, kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim, karım, her şeyim Selinay Sayan. Radyo başına. Seni kendinden dahi kıskanıyorum. Bazen seni çok seviyorum, her şeyim. Kendine oralarda dikkat et. Ben buradayım, daha da iyi olacağım. Senin özlemin bende çok arttı. Sabırsızlıkla senin çıkmanı bekliyorum. Her şeye en başta başlayacağız. Seni senden daha çok seviyorum. Gözlerinden öpüyorum. Kibariyeden gidemem şarkısına armağan ediyorum. Murat abi çalarsan sevinirim. Allah'a emanet ol sevgilim. Murat abi iyi akşamlar. Şakran kadın kapalı C11 koğuşuna bulunan Fatma Melis Şataf. Canımın içi, çok özledim seni. Aklım kalbim hep seninle. Sen çünkü sen benim her zaman diğer yarımsın, seni çok seviyorum. Bir de geceye bir söz bırakmak istiyorum. Hakkını yiyen, gönlünü kıran, günahını alan, vebaline giren, hatta yıllarını çalan insanlar için sakın üzülme. Şu sözü getir aklına. Şahidi olan Allah'ın hakkı kimsede kalmaz. Selamun aleyküm Murat abi, ben Şakran'da yatmakta olan Müjde Kırtay. Aleyküm selam kız kardeşim. Göz bebeğim aslan oğlum Metin Özkır radyo başına. Aslan oğlum Metin'im, iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Nice mutlu yıllarımız olsun özgür günlerde. Özgür yarınlarda buluşmak dileğiyle canım oğlum. Bir gün her şey eskisinden güzel olacak aslanım.

sabır et iki gözüm benim. En büyük dayanam. Bu can sana feda olsun. Annesinin aslanı. Seni çok seviyorum. Metin Özkır. Ben T1011'den Barış Burak Şeker. Abi senin aracılığın ile A10 koşuna atan Oktay Olcay radyo başına. Kardeşim açıktayım. Avukatla konuştum. 5 Eylül'de açıktan tahliyesiniz kapalı bittiğinde sen de babam da çıkacaksınız. İçini rahat tut. Takipteyim. Özgürlük sofralarında kavuşmamız dileğiyle seni seven kardeşin Barış Burak Şeker. Çaba bizim hüküm Allah'ın. Ömer Eriş Bucalı Mumu'ya selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B3'ten tahliye olan Muhammed Demirci Mami. Kader birliği yaptım. Bütün abilerime, kardeşlerime tez zamanda ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Farklı kurumlarda yatan kardeşlerime, T4'te yatan aslan oğlum Enes Can Demirci, Serhat ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Kırılacak dalımız kalmadı. Gücü yeten ağacı sallasın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. T4'te yatmakta olan Fırat Kılıçkap, bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin. Şükürler olsun seni gönlümde yar, ömrümde var edene aslan kocam. Fırat Kılıçkap için İbrahim Polat'a mecbur istikametler armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran, T4'ten Fırat Kılıçkap. Aleykümselam Fırat kardeşim. Buradan sevdiğim abilerim ve dostlarıma selam olsun. Başta benim için önemli olan Azat Aykut, Ahmet Aykut, Kadir, Oğuz, Şakir, Barut, Ufuk, Erengül, Göksel Kılıç, Ergün, Pervane, Ertan, Yanarcan ve aslan dostlarım İsmet Kara, Abdullah Köylü, Çınar, Ada Kurşuna olmak üzere özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Abim ben Tuğan'a demişler ki bir kavuşmak 40 hasreti alnından vur. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun aslan kocam Fırat Kılıçkap. Hayırlı akşamlar Murat abi, ben Çimentepe'den Tuğçe Sağlık kız kardeşim. T1A3 koğuşuna atan Can Coşkun. Demişler ki bir kavuşmak 40 hasreti alnından vur. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin sevdiğim. Sabırla bekleyen yürek özlem ne kadar büyükse kavuşma o kadar kıymetli. Cezaevinde diye vazgeçecek değilim. Dua eder aslanlar gibi beklerim. Eğer bu yolun sonunda senin göğsünde dinleneceksem inan çektiğim cefanın lafı bile olmaz. Tek başıma her şeyle savaşabilirim ama seni özlemeye yarım gelen bir mesajımız. Gülüm kokusu yanlış yazılmış dün. B10'dan yatan Gülzade Sonsuz. Gazi Emir'den selam. Kızın aslan anama selam gönder dedi. Seni seviyoruz. Koğuş arkadaşlarına selam bekliyoruz. Böyle bir mesaj gelmiş. Gülüm koğuşu yanlış yazmışım. Dün. B10'da yatan Gülzade Sonsuz. Gazi Emir'den selam. Kızın aslan anama selam gönder dedi. Seni seviyoruz. Koğuş arkadaşlarına selamlar. Abi ben Tuana, Şakran T4'te yattan aslan kocam Fırat Kılıçkap. Demişler ki bir kavuşmak 40 hasretli alnından vur. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun aslan kocam. Sayfamın bir kez daha yenili varsa paylaşacağım. Sonrasında müsaade isteyeceğim. Evet var, hemen bunları da paylaşalım. Merhaba Lider FM ailesi, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Abi yazıyorum kardeşim İSO duymuyormuş. İki mesaj atacağım, hakkını helal et abi. İsmail Baylan, sana yazıyorum radyo başına. B7 İsmail Baylan dinle beni diyen kardeşim. Vallahi şu ana kadar ben İsmail Baylan kardeşim adına hiç mesaj okumadım. Üste var mesajı, evet okuyalım İsmail kardeşimizin. Merhaba Lider FM ailesi, dinleyenleri ve kader mahkumları. Ben Bayraklı'dan Yarem Baylan, İso Baylan'a söyleyeceklerim var. Ablası kurban olsun verene. Ablasının canı, kanı, her şey. Senden başka kimsem yokmuş. Onu çok çok iyi anladım. Kızma abam. Bana her şeyi halletmeye çalışıyorum. Yanımda, kollarımda olduğun günler yakındır. Alparslan'ı birlikte büyüteceğiz. Ben eminim, sen de emin ol. Ablan her koşulda arkanda, hayat yoldaşım, seni çok seviyorum. İson. İsmail'e geçen gün vardı bir iki tane mesaj okudum. İsmail Baylan'a. Bugün ikinci mesajdı. İsmail geçen akşam okudum kardeşim. Soyadından hatırlıyorum. Abi T4 A2 koğuşundan Namıder Fafih. İyisindir inşallah bir tanem. Seni çok özlüyorum. Geçen sene yeni yaşıma seninle giremedim. Bu sene seninle girmek istiyorum. Nasip bu kadar. Sabrın sonunda en güzel yarınlar bizi bekliyor. İçini ferah tut sevgili. Gecen güzel olsun. Anvar Yılmaz'dan icap eder mi şarkısı benden sana armağan olsun.

Merhaba Murat abi, ben Beytocan Maden. Aleykümselam Beyto kardeşim, merhabalar. Buradan TKC7 koğuşuna selam olsun. Hakkınızı helal edin canlar. Ve kalbimin sultanı Kadın Kapalı'daki Sinem Mete. Onu sevdiğimi söyler misin abi? Duymuştur kız kardeşimiz. Canım kocam Cenk koşuna. Şarjım yok. Şarj aletim iş yerinde unuttum. Umarım iyisindir. Evdeyim ben. Aklın kalmasın, seni çok seviyorum. Seni önce Allah'ıma sonra kendine emanet ediyorum. İyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın. İyi ki benimsin. Sağlıcakla kalman dileğiyle canım kocam. Murat abi ben Beytocan Maden. Buradan TKC7 koğuşuna selam olsun. Hakkınızı helal edin canlar. Ve kalbimin sultanı Kadın Kapalı'dası, Kadın Kapalı'daki Sinem Mete. Seni çok seviyorum. Murat abi ben Beytocan Maden. Buradan derlim sevdiğime sesleniyorum. Elbet seni de oradan alacağım. Murat abi sevdiğime seslenir misin? Kadın Kapalı'da bulunan Sinem Mete. Beyto kardeşim, vallahi telefon paylaşamıyoruz. Çok üzgünüm. Kız kardeşim, Beyto kardeşime bir şekilde ulaş. Sinem Mete kardeşim. Bugünlük bu kadar. Abi kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Bu vaktin için güzelce sizlerle olsun. Rabbim gönüllerinizi sevilir. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir kez de hatırlatayım. Şu an duyan kardeşlerim için programımız artık 7 çeyrekte. Yani 7 çeyrek geçe başlıyor. SMS mesajlarıyla başlıyor. Sonra WhatsApp'tan karışık o şekilde harmanlıyoruz. Böyle devam edecek Allah nasip ederse. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Rabbime emanetimsiniz. Hoşça kalın. Allah'a emanet. Kendinize çok ama çok iyi bakın.

Ölüm gözlerimi görüyor. Ben de onu hep bir döngü biliyorum. Başladığım yerde sonu. Anne insan dili dolu. Çünkü bir yaşamı var ve çığ gibi bir korkusu. Ancak hiçbir